Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah

Arif Şentürk'ten alınan Drama Köprüsünü Gece Mi Geçtin Rumeli türküsünü Ülkü Beşgül'den dinliyoruz.

Fahrettin Ergeç'ten Mehmet Özbey'in derlediği Geceler, Zar Geceler, Kerkük türküsünü Hakan Ünal'ın yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor. Gidin deyin han çobana. Hediye Aktaş Karabağ sizlerle.

Kara bahtım kem talihim, taşa bassam iz olur. Başım bir Erciyes dağı, yaz günlerim kış olur. Bu Adana türküsünü Tuncay Kemertaş'tan dinliyoruz.

Mehmet Erenler'in derlediği bir tokat türküsüyle devam ediyoruz. Özlem Arslan'dan dinleyeceğiz. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar.

0: TRT Türkü.
1: Sabri Gencer'den alınan bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz Soner Özbilen'den. Karşı karşı kurduralım hanları.

Güllük dağının başında koyun yayılır. Akşam olur da evlerine of dağılır. Yâri de güzel olan da nerede ayılır? Yâri olmayan da dünyasına darılır. Bu Burdur türküsünü Hale Gür'den dinle.

Diyarbakır'a doğru uzanıyoruz şimdi. Evlerinin önü kavak. Celal Güzel sesten alınan bu türküyü Beyhan Karslı seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Sarmaşık Bülbülleri, Hediye Hüseyin sizlerle.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan ve Lavrov, ikili ilişkiler Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü de vurguladı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde önemli ivme kazanıldığını söyledi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 200 milyon dolara ulaştı dedi. Bolat, Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran'da hizmete girecek. Yeni metro hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Yollardaki araç sayısı 34 milyonu aştı. Mayıs ayında 160 bine yakın taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yılın ilk 5 ayında ise 767 binden fazla araç yollara katıldı. Bu dönemde TOGA'da ilgi yüksekti. Türkiye'nin otomobili satış barajı 100 bin barajını aştı. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz İstanbul'a, TRT Türkü'ye, TRT Türkü'de sabaha. Yine yeni bir gün başlıyor ve sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle geçireceğimiz inşallah bugünün sabahında biz 3 saatlik bir zaman dilimini sizlerle paylaşmak istiyoruz. TRT Türkü'de sabah programı biliyorsunuz haftanın 7 günü sabah 7-10 arası sizlere ulaşıyor canlı yayınla. Bugün de yine bu buluşmanın güzelliğini yaşayacağız. 17 Haziran 2026 Çarşamba haftanın 3. günü TRT Türkü'de sabahta beraberiz. Ahmet Şenses, Ferhat Özdemir, Pınar Kundakçı Temel bugün eşlik ediyoruz sizlere. Anadolu'muzun pek çok yöresinden bir seçkiyle yine karşınızdayız. Birbirinden güzel yörelerimizden, birbirinden güzel türkülerle buluşacağız. Sizler son iki saatte isteklerinizle de katılabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden şu dakikadan itibaren Facebook, X, Twitter, Instagram'a mesajlarınızı, paylaşımlarınızı gönderebilirsiniz. Gönlünüzden geçen bir türküyü de yazabilirsiniz. Ama ağırlıklı olarak sıradaki türkülerimizi sizlere armağan etmek istiyoruz. Sizlere ve sevdiklerinize bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Ve bugünkü açılışımızı Çanakkale Lapseki'nin türküsüyle yapalım. İsmail Güney, Nafize Ergin'den Yaşar Şen'in derlemiş olduğu türküyü sanatçımız Şenay Akayran seslendiriyor. Ayna çaktım yüzüne, şavkı vurdu yüzüme. Sana söylüyorum yar, kulak versen sözüme, versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler.

Şanlıurfa'mızın türküsüydü. Bahçeden her ağacı sensin başımın tacı. Eğer beni sevmezsen olalım kardeş bacı. Zılgıt çal türkü söyle. Ömrümüz geçti böyle. Seyfettin Sucu'dan Ömer Şan'ın derlediği türküyü Lütfi Ortakale'den sunduk sevgiyle anarak. 7.14'ü gösteriyor saatimiz. Başladık efendim 7 haberlerinden hemen sonra her sabah olduğu gibi bugün de bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyenlerimize günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyelim ve devam edelim TRT Türkü'de sabah 17 Haziran Çarşamba günü sabahında canlı yayınla İstanbul Radyosu'ndan sizlere ulaşmayı sürdürüyor. Şimdi sanatçımız Aysun Gültekin Kerkük'ün o sevilen türküsüyle mikrofonda. Abdülvahit Güzecioğlu'ndan Nurettin Çamlıdağ derlemiş. Cerrevin kulpu burma, doldur cerrevi durma. Yenge bir yar sevmişem, dili bal, ağzı hurma.

Ali Rıza Gündoğdu'yu bir Erzurum türküsünde dinledik. Yöre ekibinden Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türküydü. Kavurma koydum tasa. 7.21 saatimiz efendim, birazdan yol raporunu aktaracağız. Karayollarında son durum nasıl? Sizlere bildireceğiz saat 7.30'da. 8'de hava raporunu okuyoruz ve hemen sonrasında isteklere başlıyoruz. Sosyal medyadasınız. Aynı zamanda Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına bekliyoruz. Paylaşımlarınızı, isteklerinizi ve dile getirmek istediklerinizi her zaman olduğu gibi. Şimdi Erzurum'dan Adıyaman Gölbaşı'na gidelim. Mehmet Sezgin'in çok güzel bir türküsü vardır. Emine Koç sizler için seslendirsin. Ay doğar aşar gider, kızlar Maraş'a gider, bir elim

0: Sanatçımız Okay Öztürk'ü dinledik. Arpa Buğday Daneler Yozgat Akdağ Madeni'nin türküsüydü.
1: Yol durumu.
0: ...17 Haziran 2026 Çarşamba günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar esnasında 54-52 il yolundan otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanacak. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları var. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolu Denizli istikameti 11 ile 16. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları var. 30 Haziran 2026 tarihinde de sona erecek. Trabzon-Rize yolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Aynı şekilde Ankara-Konya yolunun da 56 ile 59. kilometreleri arasında. İzmir-Çeşme otoyolu 0 ile 12. kilometreleri arasında Çeşme istikameti orta refüjde bulunan bakım işlerinin yapılması amacıyla 20 Haziran 2026 tarihine kadar sol ve orta şerit trafiğe kapalı aydınlatma bakım çalışması yapılıyor. Ardahan-Susuz yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında yolun sağ şeridinde yol yapım çalışması nedeniyle trafik sol şeritten sağlanıyor. Güvenli yolculuklar. Efendim 7.32 oldu, bir kez daha yollarda olan bütün dinleyenlerimize kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Ve bu güzel Azerbaycan türküsünün onlara eşlik etmesini isteyelim. Sabir Mirzaev'in türküsünü okuyor Tuğba Ger. Dağlara çen düşende, kalbime gam düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala, korkaram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala.

aşık başını solaya atalardan, baban alardan, ağ bir çeçini.

Serin sulu bulaklardan, yeşil yaprak budaklardan, lale renkli yanaklardan, bal süzülen dudaklardan size selam getirmişem. Huşenk Azeroğlu'nun türküsüydü. Onun sesinden Azerbaycan'ın bu sevilen türküsünü, gurbet türküsünü sunduk. 7.42 oldu saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Hep birlikte yeni bir günü karşılıyoruz. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Sanatçımız Erol Köker, İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde Karabük Safranbolu'nun türküsüyle mikrofona geliyor. İlik düştü yakamdan, kız geliver arkamdan, böyle sevda mı olur, iste beni babamdan.

Yozgat Akdağ Madeninin türküsünde dinledik sanatçımız Nursal Ercan'ı. Ekin ektim çöllere, yoldurmadım ellere, 15'inde yar sevdim de sezdirmedim ellere. Mehmet Özdeş'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküydü. Saat 7.50 oldu efendim, 8'e yaklaşıyor istekler saati için. Hazırlıklarınız da sürüyor 8'den sonra. Sosyal medya üzerinden bizlere katılan dinleyenlerimizin mesajlarını, iletilerini, paylaşımlarını dile getirmeye başlayacağız. O kadar güzel türkülerimiz var ki bugün de armağan etmek istediğimiz, sizlerle paylaşmak istediğimiz, lütfen frekansı değiştirmeyin saati 10'a dek. Programımız sürüyor ve sanatçımız Ali İbicek bir başka türkü için mikrofonda sizlere sesleniyor. Bir taş attım Alıca diyeceğiz. Ali İhsan Erdoğan'dan Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği Çorum Alaca'nın türküsünde.

Nevin Akol'un derlemiş olduğu bu Kilis türküsünü Ülkü Beşgül'den dinledik. Zeytin Yaprağı Yeşil. Şimdi bir türkü daha gelecek. Ardından hava tahmin raporunu okuyacağız. Ve sonrasında da iletilerinizi, paylaşımlarınızı dile getirmeye başlayacağız. Armağan etmek istediğimiz çok güzel türküler var. Bekleyiniz efendim. Şimdi bir Erzurum türküsü Muharrem Akkuş'tan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu Aliye Akkılıç'ın sesinden Unutulmayan Yorumlar. TRT Türkü'de sabahta Kağısman'ı ısmarladım Nargele.

0: Hava durumu.
1: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizin beklenen sıcaklıkları şöyle: Bursa 33, Çanakkale 31, İstanbul 28, Kırklareli 30, Denizli, Manisa 36, İzmir 33, Muğla 34, Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Ankara, Çankırı, Konya 32, Eskişehir 33, Bolu, Düzce 29, Kastamonu 30, Zonguldak 25, Amasya 32, Rize 26, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 26, Van 26, Kars 25, Malatya 32, Diyarbakır 37, Mardin ve Siirt 36 ve Şanlıurfa 38 derece. Efendim, artık sizin saatinizdeyiz. İstekler bölümü başlıyor. Meliha Güneş'in sesinden çok güzel bir Malatya türküsüyle sizleri selamlayalım istiyoruz. Çünkü bu türkü dinleyicimiz Niyazi Akpınar'ın seçimi. Bir çarşamba günü hayırlı sabahlar demek isterim. Darende Yavuzlar Mahallesi'nden yazmak istiyorum. Kayısının başkenti. Ben sizleri selamlıyorum. Bir Malatya türküsü olursa çok seviniriz. İstanbul, Kanarya ve Kasımpaşa'daki arkadaşlarıma

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sanatçımız Hakan Ünal'ı Kerkük'ün türküsünde dinledik. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan Mehmet Özbey'in derlemiş olduğu türküydü. Kalk Gidağın Şıh Bağına Gazele. Saat 8.09 oldu. İstekler Saati'nin henüz başlangıcındayız. TRT Türkü'de sabah programının da ikinci zamanındayız, ikinci saatindeyiz. Efendim, istekler için aynı zamanda şöyle de bir sosyal medyaya bakıyoruz. Facebook'ta dinleyicimiz Amasya Merzifon'dan Servet Arslaner'in satırlarına rastladık. Diyor ki TRT Türkü'nün büyük ailesine, tüm ezgili seslere ve türkülü yüreklere selam olsun. Bir üstadımızın dediği gibi türküler en ünlü şairleri ve en ünlü yazarları kıskandıran adsız şairlerin muhteşem mısralarıdır. Türküler ciltler dolusu romanların anlatmak istediklerini en yalın, en içten, en seçkin kelimelerle, deyimlerle, ezgilerle dile getirmenin milletimizin en has kültür şaheserleridir. Bizden de bugünle özgü naçiz bir kıta diyor Benim Adım Türkü şiirinden satırları, dizeleri paylaşıyor. Demiş ki dinleyicimiz Servet Bey, kara sevdan ile olmuşum harap, telime habire vurmakta mızrap, çöle döndü gönlüm, sen ise serap, benim adım türkü, dinleyin beni. Çok teşekkür ederiz Servet Bey, gönlünüze sağlık. Kerkük civarından bir türkümüzü sıraya almanız temennisiyle demişti. Az önce dinlediğimiz Hakan Ünal'ın yorumlamış olduğu bu ezgiyi size armağan etmiş olduk. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. TRT Türkü frekansında TRT Türkü'de sabahtasınız. Karşıladığımız ve uyandığımız gün 17 Haziran 2026 Çarşamba, saatler 8.10'u gösteriyor. Ve biz şimdi Karadeniz'in türkülerine geçeceğiz. Ardı ardına gelecek, önce Ordu sonra Trabzon diyeceğiz. Bakalım hangi dinleyicilerimiz bizlere eşlik ediyor? Salim Uğuz Uşak Banaz'dan yazmış. Dinleyicimiz Sinop Bayabat'tan takipçimizdir Aziz Aydınlı. Edirne'den Gülten Hanım her sabah olduğu gibi bu sabah da selamını göndermiş. Antalya Elmalı'dan Adem Taşkın. Darende'den Ergün Tontu yazıyor. Hayırlı sabahlar. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den dinleyicimiz torunları, eşi ve çocukları için bir türkü bekliyor. Samsun Terme'den Abdullah Aksüt kolay gelsin demiş. Diyor ki köylülerimize armağan olsun. Ramazan Kompir Çanakkale Can Yaykın Köyü'nden İbrahim Kabaoğlu. Ayvalık'tan her sabah Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne türküleri göndermek ister. Bugün de öyle oldu. İsteğini yazdı. İzmir'den Zehra Bıçakçı. Dinleyicimiz Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan. Hakan Yeşil İzmit'ten Yasin Alkan Uşaklıoğlu günaydın dedi. Soner Koç hayırlı sabahlar olsun diye seslenmiş. Kapadokya Ürgüp Ortahisar'dan İrfan Öztürk yazıyor. Beraberliğimizi paylaşıyor. Bir diğer dinleyicimiz İstanbul Pendik'ten Salih Akova'da Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne türküsünü göndermek istiyor. Ve Emine Atamer'de Trabzon'dan merhaba, mutlu yayınlar dedi. Hayat bizlere verilmiş en büyük hediyedir. Kıymetini bilmemiz dileğiyle. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan sizleri selamlıyorum. Ruhu rengarenk, niyeti bembeyaz insanlara çıksın yolumuz. Ne güzel bir dilek. Sizlere de günaydın, merhaba diyelim. Ve türkülerimizi armağan edelim. Ümit Tokcan önce bahçeye gel bahçeye diyecek. Vonalı Ahmet Özkan'ın türküsünde sizlere seslenecek. Ve ardından da Mücella Atay'a kulak vereceğiz. Trabzon'un türküsünde Bel Bağım'ın tokasında.

Sanatçımız Mücella Ata seslendirdi. Trabzon'un türküsünü Karadeniz'deki bütün dinleyenlerimizi bu iki güzel türküyle selamlamış olduk. Kendilerine armağan ettik. 8-19 saatimiz TRT Türkü'de sabah sürüyor. Ali Kaya İzmir'den bizi selamlıyor. Tüm türkü dostlarımıza gelsin. Umut dolu güzel bir gün dileğiyle Seçil Kamber, siz yazıyorsunuz Aydın Çine'den. Osman Çokyaman, günaydın, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Van Erciş'ten sevgiler. Alaaddin Doğan, İzmir Özdere'den, bütün TRT Türkü dinleyicileri ve jeoloji mühendisi arkadaşlarım için istiyorum. Ordu Fatsa'dan dinleyicimiz Mustafa Ayla Aydemir, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan, Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan, Yılmaz Savran Kahramanmaraş Afşin'den, Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, Muz Diyarı Anamur'dan merhaba. Servet Coşkun, hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum dedi. Behiye Özgür, Uşak Karahallı'dan, Turgut Azman, Bursa Keles'ten selamlar. Bütün çobanlara armağan olsun türküleriniz. Mustafa Uyar, Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden, bütün TRT Türkü dinleyenleriyle paylaşalım. Nide Kemerhisar'dan, Murat İşi Sağlam ve Keziban Kafalı, Burdur'dan selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü torunlarım, çocuklarım ve eşim için istiyorum diyorlar. Efendim gelsin bir Muzaffer Akgün yorumu, sevgiyle anmış olalım onu da ve diyelim ki Erzincan Tercan'ın Hıdır Ersoy'dan Muazzez Türing'in türküsünde şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter, bu ayrılık bana ölümden beter, geçti dost kervanı, eyleme beni.

Özcan Özger'den dinledik Ağrı'nın İsmet Koçkar'ın türküsünü. Saatler 8.27'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz devam ediyor TRT Türkü'de sabahta. Efendim tam bir yıl önce 17 Haziran 2025 tarihinde Türk Halk Müziği'nin çok değerli bir ismini Mehmet Erenler'i kaybettik. Türk bağlama sanatçısı olarak

biliyoruz. Literatürde ama icracılığının yanı sıra derlemeci, koro şefliliği de yapan Mehmet Erenler'in derlediği çok değerli eserler vardı. Onun çalış üslubu ve icra yetkinliği açısından benzersiz bir tavra sahip olduğunu biliyoruz. Otantik çalış biçimine sadık kalan, fakat bu çerçeve içinde kendi kişisel üslubunu yaratmış olan nadir bağlama sanatçılarımızdan biriydi. Memleketi Ankara, Ayaş, 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başlar ve yaklaşık 13 yaşında da sahne alır. Aynı dönemde Muzaffer Sarı Sözen'in davetlisi olarak Yurttan Sesler adlı programına katılır. 1966'da TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlar ve sonraki yıllarda da İstanbul Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesi olarak çalışır. Mehmet Erenler hocamız 1980'den sonra atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini yerine getirir. Hem yurt hem de yurt dışında birçok konser verir, seminerler verir ve toplantıya katılır. Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu hocamız. Ne yazık ki 17 Haziran 2025 günü 79 yaşındayken vefat etti. Rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz onu. Dediğimiz gibi çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Türk halk müziğinde çok önemli bir isim de Mehmet Erenler. Bir kez daha sevgiyle analım. Şimdi onun sesinden bir Hacı Taşan türküsü dinleyeceksiniz. Bir Bozlak okuyacak Kırıkkale Keskin'den. Bizim elden geçti mola obalar diyecek ve ardından da Mehmet Erenler'in hocamızın derlemiş olduğu bir türküyü sanatçımız Semra Bağcı'nın sesinden bağlı olarak dinleyeceksiniz. Sunacağız sizlere sabahın seherinde Ötüyor Kuşlar diyeceğiz. Bir kez daha rahmet olsun.

Az önce de söylemiştik ya, çalış üslubu ve icra yetkinliği açısından benzersiz bir tavra sahipti Mehmet Erenler hocamız, koro şefimiz. Ki bu türküde de, bu bozlakta da dinlediğiniz gibi açış verilen serbest ölçülü doğaçlama, çalış tekniğinin gerektirdiği teknik hakimiyet, duyarlılık, yaratıcılık ve birikim gibi vasıflarının en üst düzeyde olması dinleyici üzerinde yarattığı etkiyle de tanınmıştır. Rahmet olsun diyelim büyük ustaya, saygıyla, sevgiyle. Şimdi onun derlediği bu türküyü de Semra Bağcı sizler için seslendirsin. Tokat'tan yöre ekibinden Mehmet Erenler hocamızın derlediği. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar, balınan yoğrulmuş o sırma saçlar, kudretten çekilmiş karadır kaşlar. İşte bu gönlümün cananı geldi.

8.40 olmuş saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız sürüyor. 17 Haziran 2026 Çarşamba günü sabahında. Sizler isteklerinizle katılmaya da devam ediyorsunuz. Şaban Bey'in, Şaban Dişli'nin iletisini gördük. Diyor ki dinleyicimiz günaydın. Değerli ekibimiz, değerli türkü dostları, sizlere en iyi dileklerimle selamlıyor, güzel günler diliyorum. Program akışına uygun düşerse bir isteğim olacak, sağlık ve başarı dileklerimle Bir Tipiye Yakalandım Yaz Günü adlı türküyü dinlersek mutlu oluruz demiş. Hemen sıraya alalım Şaban Dişli, sevdikleri ve ailesi için bu güzel ezgiyi armağan edelim. Bir tipiye yakalandım yaz günü, nasıl iştir anlamadım ne bilem, ak düştü saçıma dönemem geri. Nasıl iştir anlamadım ne bilem, Zara söylüyor.

Efendim İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Ardı ardına geliyor bu güzel ezgiler. Şimdi türü Duazı İmam dün istekte bulunmuşlardı. Bu ezgiyi dinleyenlerimiz Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler sözünü vermiştik. İnşallah yarın sabah dedik ve o vakit geldi. Şanlıurfa'nın Kısas köyünün Aşık Sefai'nin ezgisi. Seher vakti şah kervanı gidiyor. Onu Katar'ından ayırma bizi. Sanatçımız Gülseren Erdağ sizlerle.

Nevşehir Hacı Bektaş'ın türküsünü okudu Sema Kaya Doğan, bir çift güzel gördüm. Gürbüz Sapmaz'ın türküsüydü. Nevşehir Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen dinleyicimiz Gürbüz Sapmaz'ın hocamızın hep türkülerini ister. Bu türkü de kendisine armağan olsun dedik ve paylaştık. 8.51 oldu, saatimiz 9'a yaklaşıyor. Gelecek olan türkülerle birlikte 3. ve son saate de geçmiş olacağız. Lütfen frekansı değiştirmeyin. Bundan sonrasında da birbirinden güzel ezgiler var. Efendim sevgili Meryem Dingil, İskenderun'dan Avluk Yaylası'nda kahvaltı yapıyoruz. Oğlum Vedat, eşim, birlikte sizi dinliyoruz. Afiyet olsun efendim. Öyle güzel ki diyor, yaylanın havası nefis, eminiz. O güzel kokuyu biz hissettik bile. Türkülerimizi sizlere ve sevdiklerinize armağan edelim. Radyolarının başında pek çok dinleyenimiz var. Onlar kimler? Muharrem Uğur diyor ki kucak dolusu selamlar ve sevgiler. Sizin sesinizi duyan torunlarım o kadar mutlu olmuşlar ki kayda almıştım. Bir öğretmen olarak çocukları sevindirmek hayatın en güzeli, ne mutlu efendim. Sağolunuz. Yine paylaşımlar yapın lütfen. Armağan edelim torunlarınıza Muharrem Uğur. Cabir Şahin Kayseri'den yazdığı Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane köyünden sıradaki türküye eşlik ediyor. Yaşar Köksal diyor ki erken saatlerde yazıyorum iletilerimi. Muhteşem bir ses dinledik Ülkü Beşgül'ün yorumunu. Sıradaki türkümüzü de armağan edelim.

Ali Demir Yusuf elinden Yüncüler Köyü'ne selam gönderiyor. Yola devam demiş. Hayırlı yolculuklar, kazasız belasız. Bir de yazmış Yaşar Bey, bugün diyor o kadar renkli seslerden türküler dinliyoruz ki. Eğer bir de mümkünse Seha Okuş ve Hacer Buluş gibi daha pek çok sesimiz var. İlerleyen günlerde inşallah o kıymetli sesleri sevgiyle, rahmetle de anmış olalım Yaşar Bey. Hatırlattığınız için de teşekkür ederiz. Mustafa Bey Konya Güney Sınır'dan Durak Çağatay yazıyor. Hayırlı sabahlar Erzurum'dan. Yozgat Akdağ Madeninden bir ileti var Teycan Türkmen'den. Şu an okul servisinde okula giden Pazarcık İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerine armağan olsun türkülerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza da iyi dersler dileyelim. Artık bir dönemin daha sonuna yaklaşıyoruz. Kolaylıkla geçsin diyelim ve Seyit Ala Kulak Verelim türküsünde. Sevilen türkülerimizden biridir. Bir Diyarbakır, bir Celal Güzel Ses türküsü. Karanfil eker misin? Bu aşkı çeker misin? Bana ettiklerini ahirette çeker misin?

yine mi ben Neşet Usta'yı da sevgiyle andık. Çiçek Dağı onun en sevilen türkülerindendi. Sizlere armağan ettik. Bu türküyle beraber 3. ve son saate de geçmiş olduk. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Efem Halil Tokman diyor ki merhaba, günaydın. Sizden Kubilay Dökmetaş'tan bir türkü istiyorum. Bu türküyü size, yayın ekibinize ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan etmek isterim. Kubilay Dökmetaş'ın sesinden bir Elazığ türküsü sunacağız Halil Bey size ve ailenize. Elazığ'da bizleri dinliyorlar radyolarının başında. Demiray ailesi, Okyar Bey, Sevilay Hanım, kıymetli eşi ve oğulları Gökhan. Onlara da gönderelim türkümüzü. Ramazan Özünlü, Afyonkarahisar Sandıklı, Yumruca Köyü'nde yaşayan babam Muzaffer Özünlü'ye ve sizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Aydın İsa Beyli'den selam olsun. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy, Hacı Ayaz Giresun Espiye, Cemal Zurnacıoğlu Almanya, Weilheim Rhein'dan herkese hayırlı sabahlar. Su sızıyor sızıyor kaşların arasından adlı türküyü sizden rica ediyorum. İyi günler diliyorum. İstanbul Pendik'ten Pendik'e selam gönderiyorum. Almanya'dan dinleyicimiz.

yaptınız. TRT Türkü hayırlı günler demiş ve türkülerimize ortak olmuş. Hüseyin Köksal Ankara Sincan Yenikent'ten sıradaki türkümüzü seçiyor ve Nihat Kaya Bartın Amasra İmpiri Köyü'nden günaydın. Sıradaki türkü armağan olsun Yücel Çünkuş Denizli Çivril'den Mustafa Elduran ve Selami Kabakçı'da Niksar'dan. Almanya'dan bir başka dinleyicimiz daha var. Gelsenkirchen'den Hüseyin Şahin. İşte sizler için Kubilay Dökmetaş okuyacak bu sevilen Elazığ türküsünü. Sıtkı Demirci'den derlemiş Muzaffer Sarı Sözen. Necibe'nin kaşları kare, yüreğime vurdu yare, kavuşmaya bulsam çare.

İşte efendim az önceki dinleyicimizin isteği geldi. Ankara'ya gidiyoruz. Mucip Arcıman'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküyle. Rahmet olsun Nuray Hafiftaş sana. Su sızıyor sızıyor taşların arasından. Eğil bir yol öpeyim kaşların arasından. Oğlan, mailem oğlan, sözüne de kailem oğlan. Enişte bana pişt demiş. Yalan aslanım yalan.

Hüsamettin Subaşı okudu Kerkük'ün türküsünü. Mektup yazdım yâre, almadı. Efendim 9.14 oldu saatimiz. İstanbul'dan programımız sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi Instagram'a dönelim. Uzun süredir okumadık. Ahmet Bey diyor ki, Ahmet Uzal, sabah güneşi doğdu boyalı konaklara adlı türküyü çalarsanız çok mutlu oluruz. Eşim Zeynep Hanım, çocuklarım ve TRT Türkü dinleyen herkese armağanımız olsun. Hüseyin Gezer hayırlı sabahlar dedi. Denizli'den, Güney'den üzüm üreticileri ve babam Selim Gezer için türkülerinizi bekliyoruz. Hatice Ünal, Acı Payam Kelekçi'den dinleyicimiz. Ümühan Budat, Ünye Saraycık Köyü'nden günaydın TRT Türkü ailemiz. Ben her zaman yazamıyorum. Fırsat buldukça sizlerle beraber olmayı o kadar çok seviyorum ki. Biz köyde yaşıyoruz. Sıradaki türküyü eşim Yakup'a, kendime ve türkü severlere armağan ediyorum. Çok teşekkürler Ümühan Hanım. Vaktiniz oldukça, fırsatınız oldukça bekleriz mesajlarınızı. Suna Kutsul, Mersin Çamlı Yayla'dan merhaba. Diyor ki, sıradaki türküyü TRT çalışanlarına, dinleyicilerimize, Hatice Ağır'a ve aileme armağan ediyorum. Antalya'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Can Dursun'un seslenişi, sıradaki türküler sizlere gelsin dedi. Kasım Baştürk, yapımda ve yayında emeği geçen herkese armağan olsun. Türküler kadar güzel günler diliyorum. Adnan Tı, güneşli bir Giresun gününden. Şu an Samsun yolculuğumuz başladı. Radyomuz TRT Türkü ailem, beraberiz diye de seslenmiş. Çok teşekkürler. Efendim Ali Kılıçoğlu, güzel gönlünüze sağlık. Diyor ki Ali Bey, inanın ki saat 7'den sonra 10'a kadar frekansı hiç değiştirmiyoruz. TRT'nin kaliteli program yapımları sizlerin seslenişi değişmesine mümkün kılmıyor. En seçkin türkülerimiz mest ediyor zaten. Mümkünse sıradaki türküyü Eskişehir'deki çocuklarım Candan, Mehmet Yiğit, Caner, Hatice ve eşim Nuran Kılıçoğlu için istiyorum. Özgür Eren'den bir türkü olursa da mutlu oluruz demiş. Efendim bugün yetiştiremezsek inşallah yarın sabah diye bir söz vermiş olalım. Emine Yarar, Safranbolu'dan dinleyicimiz. Günaydın bir başka dinleyicimiz. Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden Mustafa Bey, tüm türkü dinleyenleri için bir türkü istiyor. Tekirdağ Çerkezköy'den Çorumlulara selam göndermiş Sedat Atay, Özgür Aldemir, Yaşar Tandoğan Balıkesir Edremit'ten, Mehmet Turan bugün Kartal Sanayi'den sizlere selam gönderiyorum. Nuray Hafiftaş'tan bir türkü istemiştiniz. Az önce sizlerle paylaştık rahmetlik sanatçımızın sesinden bir türküyü. Tekin Koluçolak Ankara'dan annesi için istiyor. Yavuz Şimşek, merhaba, İzmit Derince'den yazıyorum. Bozüyük'te oturan Şimşek ailesine sıradaki türküyü göndermenizi diliyorum. Ve Antalya Kemer, sevgili Şengül Ekinci, siz de hoş geldiniz. Diyor ki, sabah 7 haberlerinden sonra TRT Türkü'de sabahın sesini duymak ne keyif, bir bilseniz bir dinleseniz demiş. Çok teşekkürler. Türküleriniz harikaydı bu dakikaya kadar. Yapımcımız sevgili Ahmet Şenses'in seçimi efendim bugünkü türkülerimiz. Hepimize, herkese harika bir gün diliyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Şimdi efendim sözünü verdiğimiz dinleyicimiz İzmir Buca'dan Ahmet Uzal'ın seçmiş olduğu türküyü sanatçımız Zehra Ganioğlu'ndan dinleyelim. Sivas Zara'dayız. Sabah güneşi doğmuş.

Ali Demirhan'ı Sivas Divriği'nin türküsünde dinledik. Gitme Durnam, Gitme Yollar Irak'tır. 9.24 olmuş saatimiz, İstanbul'dan programımız devam ediyor. Sıradaki Türkiye ortak olan dinleyenlerimiz sabah 7'den bu yana yazıyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram'dan. Bakarım kimler katılıyor.

Oldu İsmail Özdemir, dilediğiniz gibi bir gün olsun sevgili TRT Türkü ailesi diye seslenmiş, alkışlarla karşılamış. Teşekkür ederiz size. İsmail Bey, Havva Türk geldi şimdi, iletisini gördük. Bulancak sabahından herkese merhaba. Eşi Kemal Bey ve kızları için istiyor. Zeynep Öztürk, hayırlı sabahlar Zonguldak Gökçe Bey'den merhaba. Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler de iş yolunda dinlemeye devam ediyoruz diye paylaştılar. Oruç Gülhan, Antalya Elmalı'dan sevgi ve selamlar. Muzaffer Akgün'den dinledim, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde Muazzez Turing'den de dinletirseniz mutlu olurum. Tüm türkü dostlarına, sürücü kursu direksiyon hocalarına armağan olsun türkülerimiz. Elbette efendim, neden olmasın. Çankırı Ilgaz'dan dinleyicimiz Hakkı Gül yazıyor. Bütün TRT türkü dinleyenlerine selam olsun. Gürol Seçil Kara, taşı toprağı altın olan yatağından merhaba eşim Seçil Hanım'a ve çocuklarıma ben de istekte bulunmak istiyorum diye yazmış. Osman İnan Ankara'dan, Burdur Esenevler'den Zeki Gün, program ekibine, eşime, çocuklarıma türkülerimizi bekliyorum demiş. Şengül Ekinci bir teşekkür iletisi paylaşıyor. Ne demek efendim, sizler de sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz var, Huriye Özer Niğde'den yazmış. Çok güzel bir iğde ağacının altında da fotoğrafını paylaşıyor. Teşekkür ettik kendisine, selamlarımızla dedik. Türkülerimiz de gelecek birazdan. Edirne'den Gülten Kaymak sıradaki türkümüzü istiyor. Beraberliğimizi paylaşıyor. İsmail Yalabık Berlin'den dinleyicimizdir. O da iyi yayınlar dilemiş. Selahattin ve Yıldız Erzi çifti beğeniyle yine dinlediklerini söylüyorlar. Adana'dan programımızın dinleyicileri Suna Kutsun, Mersin Çamlı Yayla'dan günaydın. TRT Türkü dinleyicilerine Hatice Ağar'a ve aileme armağan ediyorum. Seher Duyar Manisa'dan eşi Durmuş Bey için seçiyor türkümüzü. Şimdi rahmetlik Turan Engin'in sesinden gelecek türkümüz. Erzincan'a gidiyoruz. Nida Tüfekçi Ali Ekber Çiçek'ten derlemiş. Huriye Özer, siz çok seversiniz İstanbul Radyosu'nun bu değerli sesini. Bir kez daha rahmetle analım Turan Engin'i ve size armağan edelim bu türküyü. Böyle ikrar ilen, böyle yolunan.

İndim geldim Silifke'den Musa Eroğlu'nun sesinden dinlediğiniz Mersin Silifke'nin türküsüydü. Cavit Erden'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş oldu. Artık son yarım saatlik zaman dilimi içerisindeyiz. İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabah. Sıradaki türküyü seçen dinleyicilerimiz sabah 7'den bu yana yazdılar. Facebook, X, Twitter, Instagram'dan. Biz de iletiri değerlendirdik. Türkülerimize armağan ettik. Niksar'dan Selami Kabakçı da günaydın TRT Türkü dostlarım demişti. İhsan Özdoğan, sizin aracılığınızla TRT Türkü dostlarına ben de türkülerimizi göndermek isterim dedi. İbrahim Özü Doğru Çorum'dan yazdı. Murat Odabaşı İstanbul Arcılar'dan dinleyicimizdi. Günaydın, mutlu sabahlar diye seslendi. Sizlere ve bu frekansta buluşan tüm türkü sevdalısı dostlara güzel bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Mustafa Telli Kayseri'den merhaba dedi. Sıradaki türküyü Şehit Osman Aydın Dadaloğlu İlköğretim Okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine göndermenizi diliyorum. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, Antalya'dan Coşkun Bakan, Fatih Kağıtçıoğlu Kırklareli'nden merhaba dedi. Sıradaki türküyü eşim Necla, oğlum Uğur ve Kaan'la, gelinlerim Esra, Merve ve torunlarım Kutluhan'la doğaya tüm sevdiklerimize armağan ediyorum. Trakya'dan bir türkü gelecek birazdan ama öncesinde Bedri Aysel'in sesinden Ninne Yavrumu Ninne'yi sunacağız sizlere. Sonrasında dediğimiz gibi de kızılcıklar oldu mu diyerek şöyle bir Trakya'ya uzanacağız. Ama önce Kerkük'teyiz. Abdülvahit Küzeycioğlu'ndan Emin Aldemir'in derlediği türküyle Bedri Aysel'i mikrofonda. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca, boyu uzun beli ince, ninne yavrum ninne, esmer yavrum ninne.

Efendim istekler geldi. Biz de yerine getirdik, çaldık, birlikte söyledik. Ardından da teşekkür mesajları geldi. Elazığ'dan, Okyar Bey'den, Okyar Demiray'dan ve Niğde'den, Huriye Özer'den ve pek çok dinleyicimizden biz teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Edirne Keşan'ın türküsüne kulak veriyoruz. Mine Yalçın söylüyor. Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Yolladığım çoraplar ayağını oldu mu?

Efendim Bayram Gökçen Fethiye'den dinleyicimizdir. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışan kızı Fikriye Gökçen ve mesai arkadaşlarına armağan olsun diyor. Kolaylıklar dileyelim. Bir başka dinleyicimiz de Hüsnü İçer Denizli Buldan'dan selam gönderdi. Kolaylıklar diliyorum dedi ve bütün dinleyenlerimize armağan etti. Gülnaz Hanım, Gülnaz Malbastı Delal, Almanya Reutlingen, umarım bizi dinliyorsunuz. Çünkü Karadeniz'in, özellikle de sizin memleketiniz Rize'nin türküsü geldi. Eşlik edelim birlikte Emin Yağcı'nın türküsüne, İbrahim Can söylüyor. Sivri'nin tepesinde vardır cicili taşlar, sol omuzdan aşağı aldı sevdalı saçlar. Ula ula Niyazi, yiyecek misin beni? Adam adamı yasa, yerdi deden neneni.

Aldılar sazımızı, çaldılar kızımızı, ordunun türküsüydü Hüseyin Birbenden, Tuncer İnan'ın derlemiş olduğu, Coşkun Gök sizler için seslendirdi. Bugünkü vedamızı Karadeniz'in ezgileriyle yapıyoruz. İstanbul 4 Levent'ten sevgili Sıdıka Tavukçu'yu da ortak edeceğiz. Bir başka dinleyicimiz Salih Soyyiğit, TRT Türkü dostlarına selam olsun dedi. Mehmet Ali Akyıldız hem yöresinden bir fotoğraf paylaştı, hem de Trabzon Araklı Kayacık köyüne armağan ediyor türkülerimizi. Efendim bugün de sabah 7'de haberlerin hemen sonrasında başlayan programımızın sonuna geldik. İnşallah yarın sabah sevgili Sabahat Aslan sizlere seslenecek ki biz de bugünkü programımızın kapanışını onun sesinden Trabzon Beşikdüzü'nün türküsüyle yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Pek çok övgü var şu anda sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimizden. Bugün de harika bir programdı diyorlar. İşte bu programı bugün sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Ferhat Özdemir teknik yönetmenimiz sizlere sesimizi ulaştırdı. Mikrofon başında ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. Günün bundan sonrası bölümü içinde sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçireceğiniz saatler, dakikalar olsun diyelim. İbrahim Can'ın türküsü için sevgili Sabahat Aslan'a kulak verelim. Eser bahar rüzgarı, erir dağların kırı, vermiyorlar adama gönlün sevdiği yari. Hoşça kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Çorum yöresinden, yolu yüce yüce dağlardan aştı. Türküsünde geçen gölermek sözcüğü. Vardım bir köşeye, gölermiş durur. İpekli yorgana belenmiş durur. Onu başucunda elenmiş durur. Daha tandırı yakmamış Zeynep, diyor türkümüz. Burada geçen gölermek kelimesi, bağdaş kurup ya da bir köşeye yayılarak, serilerek oturmak anlamındadır. Şimdi Muharrem Coşkun'dan derlenen bu türküyü Gülten Çadırcı'dan dinliyoruz. Yolu yüce yüce dağlardan aştı.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili ilişkiler, Rus-Ukrayna savaşı ve bölgesel, küresel konuları değerlendiriyor. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Fidan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi bekleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının gündeminde. İmzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Maddeler arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve önerileri meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü de vurguladı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Detayları İçişleri Bakanı

karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi kurdu. Benzerleri dünyada sadece 5 ülkede bulunan merkez sayesinde tarımda zararlara karşı doğal yöntemlerle mücadele edilecek. Nesli koruma altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağaları bu yılda Muğla kıyılarına binlerce yumurta bıraktı. Denize ulaşmaya çalışan yavruların şehir ışıklarından etkilenip yönlerini kaybetmemesi için sahilde kırmızı ışıkla önlem alınıyor. Yuvaların bulunduğu sahillerde aydınlatma kırmızı ışığa dönüştürülüyor. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Selam, Adıyaman Sincik'ten arıyorum. Sıradaki parçayı tüm ailem ve tüm Sincik halkına armağan ediyorum. Özellikle sizlere de armağan ediyorum. Hayırlı sabahlar.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizinleyiz. Program yapımcımız Esra Eren, ton meisterimiz Burçin Aktürk'ün, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kavalda Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol, basta Olgun Kılıç. Programımıza koromuzun söyleyeceği bir türküyle başlıyoruz. Ferruh Ersunar'ın derlediği Eskişehir yöresi türküsünü koromuzdan dinliyoruz. Kayada keklik alayı, döner dolayı dolayı.

Koromuz Muzaffer Sarı Sözen'in Sazcı Hüseyin'den derlediği Nevşehir yöresine ait türküyü seslendiriyor. Çekmecemin perçini açamadığı içini.

Selcan Kökten Şahin'in sesinden, Yücel Paşmakçı'nın Kütahya yöresinden derlediği türküyü dinliyoruz. Çatal çam başına koydum keseri, gınaman komşularda gençlik eseri.

Çiler Şatıroğlu, Şerafettin Civeli'nin Canbaz Ahmet Pehlivan'dan derlediği türküyü seslendiriyor. Al yazmanın oyası, alnıma vurdu boyası.

Muğla yöresinden Ahmet Günday'ın Bayram Bağdatlı'dan derlediği türküyü Tuğba Ger bağlamasıyla çalıp söylüyor. Pek yokuşmuş Cavrasar'ın yolları.

Emre Kızıl Davut sulardan derlenen Erzincan Tercan yöresi deyişini söylüyor. Vardım kırklar kapısına, baktım cennet yapısına.

Sıdıka Çamlıdağ'dan Bursa yöresinden alınan türküyü koromuz söylüyor. Şimşir Pınar'ın üstüyem, al giyenlerin dostuyam.

Gürsoy Babaoğlu'nun Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü Hakan Ünal seslendiriyor. Bağı bağımca var mı? Bağında gonca var mı?

Kayseri yöresinden Emin Aldemir'in Mehmet Emmi'den derlediği türküyü ben seslendireceğim. Süpürgesi yoncadan, gayet beli inceden, ben seni sakınırım yerdeki karıncadan.

Yurttan Sesler programının sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Sivas Divrik yöresinden Nuri Üstünses'ten derlenen türküyle size veda ediyoruz. Ulu Tanrı seni övmüş, yaratmış.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrar için diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın tesis amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakereler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardandı. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Bakan Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakat, dünya basınının gündeminde imzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma, savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Maddeler arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap vereceğini duyurdu. Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı azalıyor. Nisan'da petrol ithalatı %13'e yakın azalarak 3 milyon 757 bin tona geriledi. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve çok sayıda belgeye incelenmek üzere el konuldu. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil, gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Amirli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Ve sırada Kocaeli ve Bursa illeri için önemli bir duyurumuz var. Kocaeli ili Karamürsel ilçesi Çamdibi, Fulacık, Tahtalı, Bursa ili İznik ilçesi Mecidiye, Kırkaman mahalleleri civarında bulunan 380 kilovoltluk Gemlik İzmit enerji iletim hattının geçici kabulü yapılacak olup bugün saat

Efendim, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan, Türkülerle Gün Ortası programından kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. TRT Türkü frekansında bizlerle olan siz sevgili türkü dostlarımıza. Bugün programımızı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meister'imiz Burçun Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Programımızda İzmir Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Ali Çakar'la birlikte saz üstadlarımızın, saz grup şefimizi bağlamasıyla Murat Tezcan Ünü, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel'i, kavalıyla Halil Çok Yürekli'yi ve bas gitarıyla

0: canlı olarak icra edecekler. Programa Hisarlı Ahmet İnegöllü'den alınan Kütahya yöresinden çok güzel bir türküyle başladık. Sevgili solistimiz Ali Çakar hem çaldı hem söyledi. "A İstanbul sen bir han mısın?" dedi. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar Leyla Hanım, hoş bulduk.
0: Gönlünüze sağlık. Çok hep güzel beraber bir türküyle açtınız. Üstadlar da harika eşlik ettiler sizlere. Çok da güzel bir repertuar var bugüne dair. Bir saat boyunca hem çalıp hem söyleyeceğiz yine. Sıradaki türkümüzün anonsunu sizden rica edelim.
1: Evet, çok değerli saz arkadaşlarımla, sanatçı arkadaşlarımla birlikte inşallah bugün güzel türküler çalıp söylemeye çalışacağız birlikte. Buradan da tüm değerli dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. İkinci türkümüz Aydın yöresinden. Hı hı. Kaynak kişi Halil Kahraman. Derleyen de yine TRT İzmir Radyosu'ndan emekli olmuş çok değerli Türk halk müziği sanatçısı Saime Can Türk'ün derlediği bir türkümüz var. Onu dile getirmeye çalışacağız. Buradan da selamlarımız olsun eğer bizi dinliyorsa.
0: Evet.
1: Bir nefesçik söyleyeyim, dinlemezsen neyleyim? Aşk deryasını boylayayım, ummana dalmaya geldim diyeceğiz.
0: Buyurun efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel
1: ben teşekkür ederim.
0: Evet, ne güzel bir türküydü. Yine sıradaki eserimiz Pir Sultan Abdal'a ait, sözleri, müziği Köksal Coşkun'a ait. Yine çok güzel bir eser. Bülbül ne yatarsın kalk figaneyle, şakayıp ötmenin günleri geldi diyoruz şimdi de.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık efendim.
1: Ben
0: Ali
1: teşekkür
0: Çakar
1: ederim.
0: Çaldı, söyledi. Saz üstadlarımız kendisine eşlik etti. Saatler 12.23'ü gösterdi bile. Türkülerle gün ortasında. Şimdi sazlar rakortlarını yaparken bizler sizlerle bir anonim türkü paylaşacağız. Yine Ali Çakar'ın sesinden dinleyeceğiz. Edremit'in gelini diyoruz şimdi de.

0: Efendim yeniden stüdyomuzda, Yılmaz İpek stüdyomuzda sevgili Ali Çakar ve saz üstadlarımızla birlikte türkülerimizi canlı olarak çalıp söylemeyi sürdüreceğiz. Bu kez nereye uzanıyoruz?
1: Yöremiz Kayseri,
0: Kayseri
1: ve Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen üstadlarımızın hem kaynak kişilik yapıp derlediği güzel bir türkü. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi, aranıyorum diyeceğiz.
0: Buyurun efendim, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun, var olun diyoruz bu güzel türkü için. Sıradaki türkümüz Bilecik.
1: Yine güzel bir türkümüz var sırada. Bu türküyü de çok değerli arkadaşlarımın yüreğinden koptu geldi bugün. Dedik ki birlikte çalalım, söyleyelim. Bilecik Söğüt yöresinden Mustafa Şimşek'ten alınan ve yine Muzaffer Sarı Sözen üstadımızın derlemiş olduğu bir türkü. Bir incecik duman tüter bacadan, ah oku derler aman aman, böyle de sarhoş algın yârim hocadan diyeceğiz.
0: Buyurun efendim, dinliyoruz.

0: Türkülerle gün ortasında Ali Çakar hem çalıyor hem söylüyor. Saz üstadlarımız kendisine eşlik ediyor. Güzel bir Bilecik Söğüt türküsü dinledik kendisinden. Teşekkür ediyoruz, yüreğinize sağlık diyoruz. Ve sıradaki türkümüzü soruyoruz kendisine. Şimdi Kırşehir'e uzanacağız değil mi?
1: Kırşehir'e doğru yol alacağız. Yine çok değerli üstadımız, Allah gani gani rahmet eylesin, Neşet Amin. Ertaş üstadımızdan alınan güzel bir türkümüz var sırada. Ne diyeceğiz? Ayva turunç,
0: narım var.
1: Narım var. Birlikte paylaşalım.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel Neşet Ertaş türküsünü şahane performansta gerçekleştirdiniz. Bu güzel türkünün hemen ardından bir de Azerbaycan diyarına uzanacağız. Gördüğüm kadarıyla repertuarda bir Azerbaycan türküsü var. Handan Uysal'dan derlenmiş.
1: Güzel, bu da çok güzel bir Azerbaycan türkülerinden. Buradan da Azerbaycan'a türkülerle gün ortası programından selamlarımızı gönderelim.
0: Selamlarımızı gönderelim, evet.
1: Ayrıca tabii ki Gürhan Yüksel arkadaşım da zaman zaman türkülere vokal yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum.
0: Sağ olsun.
1: Gürhan'cığım, yüreğine sağlık.
2: Keyifli hocam.
1: Evet. Hadi birlikte bu türküyü de dile getirelim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel türküyle
1: Ben
0: bizi Azerbaycan diyarına götürdünüz. Sağ olunuz, var olunuz. Şimdi saatlerimiz 12.48'i gösteriyor. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geldiğimiz bu dakikalarda çalıp söylemeye devam mı edelim yoksa bir
1: devam
0: arşiv?
1: Devam edelim.
0: Peki. Evet. Sazların akort yapmaya ihtiyacı olmadığına göre bu kez Ordu'ya uzanalım o zaman. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa diyelim mi?
1: Tabii ki neden olmasın. Kadir Üstündağ'dan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği çok da sevilen bir türkü. Her daim değerli dinleyenlerimizden
0: İstek olarak aldığımız bir eser.
1: Türkülerden bir tanesi. Onu dile getirelim değerli arkadaşlarımla birlikte.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Ve türkülerle gün ortasında Karadeniz bölgesinden ayrılmayalım. Bir güzel Karadeniz türküsü daha rica edelim sevgili Ali Çakar'dan. Bu kez Samsun Çarşamba yöresinden.
1: Faik Okutken'den yine
0: derlenen.
1: Ahmet Yamacı'nın derlediği. Bu da çok sevilen türkülerden bir tanesi. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler diyeceğiz.
0: Buyurun efendim, keyifle dinliyoruz.

Çok teşekkürler bu güzel keyifli türkü için. Türkülerle gün ortasında veda vakti geldi bugün de. Bugün bağlamasıyla değerli ses sanatçımız Ali Çakar türkülerimizi seslendirdi. Sanatçımıza Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Halil Çok Yürekli ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meister'imiz Burçin Aktükün'le birlikte mikrofon başında ben Leyla Köseler'le sizlere bu kez bir Urfa türküsüyle veda ediyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle türkülerle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Sevgili dinleyenlerimiz, Bizim Eller'den sizin ellere selam olsun. Hoş geldiniz programımıza. Biz TRT Erzurum Radyosu'ndan sesleniyoruz. Bugün size programımız içerisinde yine türküler bulacaksınız. Gönlünüze hitap eden, kulağınıza hitap eden türkülerimiz olacaktır programımız içerisinde. Programı sizin için Serap Tan hazırladı. Muharrem Bilen sesimizi size ulaştıracak isim. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle başlayalım. Nuri Sesi Güzel seslendiriyor. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı. Hoş geldiniz.

Kağıdım yok yazan yâre gönderem. Belkıs Akkale'yi dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Rumeli türkülerinden birinde de Aysun Gültekin'e kulak verelim. Çalın davulları çaydan aşağıya.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız içerisinde hüzünlü türküler dinledik. Şimdi de hareketli bir türkü dinletiyoruz size. Bir Azerbaycan türküsü seslendiriyor İzzet Altınmeşe. Bu dağdan aşmak olmaz.

Ordumuz Muş'a gitti, dayandı. Sevgili dinleyenlerimiz, Tuncay Kemertaş'ın sesinden bir Şanlıurfa türküsü dinletiyoruz size. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği.

Sevgili dinleyenlerimiz, Tuncay Kemertaş'tan bir türkü dinledik. Türkü bizi hüzünlendirdi. Yine hüzünlenmeye devam edelim türkülerle. Turan Engin'den alınan Erzincan türküsünde Erol Köker'i dinleyelim. Vardım Hint eline kumaş getirdim.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız Bizim Eller devam ediyor. Saatimiz 13.33'e ulaştı bile. Biz TRT Erzurum Radyosu'ndan sunuyoruz programımızı. Bir Diyarbakır türküsü dinletmek istiyoruz size. Ender Balkır seslendiriyor. Dedim, ay efendim, gel kıyma bana.

Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın. Sivas türkülerinden birini Cengiz Özkan yorumuyla dinletiyoruz size. Bizim Eller bu türküyle sürüyor.

0: TRT Türkü.
1: Karadır kaşların ferman yazdırır. Sevgili dinleyenlerimiz, İsmet Yeşilgül'den alınan türkü Hasan Özel yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Elazığ yöresine götürüyoruz dinleyeceğiniz türküyle. Lütfü Ortakale seslendiriyor türküyü. Yüksek minarede kandiller yanar.

Bizim ellerin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yine türkülerimiz bugün sizinle buluştu. Biz yarın yine huzurlarınızda olacağız türkülerimizi paylaşmak için. Programı Serap Tan hazırlamıştı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle size veda ediyoruz. Gülay Özer seslendiriyor. El vurup yaremi incitme tabip. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında

diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına Ankara'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. Görüşmelerde büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Takdim törenlerinin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Lübnan ilişkileriyle bölgedeki gelişmeler ele alındı. Cevdet Yılmaz görüşme ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Görüşme, Shoigu'nun daveti üzerine gerçekleştirildi. Sergey Shoigu, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildik," dedi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Shoigu, Rusya ile Türkiye İstanbul Anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek. 7 ve 8 Temmuz günlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gözler ittifakın karargahı Brüksel'e çevrildi. NATO Savunma Bakanları yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Toplantı öncesinde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifaka bağlılığının sürdüğünü vurguladı. Arap basını, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağını duyurdu. Habere göre, anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar birçok konuda geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Anlaşmanın dikkat çeken başlıkları arasında Lübnan'ın da dahil olduğu tüm cephelerde kalıcı ateşkes ve karşılıklı saldırmazlık taahhüdüyle İran'a en az 300 milyar dolar tutarında finansman sağlanması bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay yapılması için yaklaşık 900 delegeden imza topladı. 74 il başkanı toplanan imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşma yapan Dervişoğlu, özellikle Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülmesini memnuniyetle karşılıyoruz, dedi Dervişoğlu. Bölgenin tehditlerle değil, imkanlarla anılır hale gelmesini temenni ediyoruz, ifadesini kullandı. Türkiye'nin en uzun metro hattının yapımı tamamlandı. Yeni hatla Halkalı istasyonundan metroya binen bir kişi 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran Cuma günü hizmete girecek. Yeni metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT GALP Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak sizinle buluştuğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yurdumuzun dört bir yanından, gönül coğrafyamızdan derlenen türkülerin yer aldığı seçkiye keyifle eşlik edeceğinizi umuyor, program ekibimizi takdim ediyoruz sizlere. Türkü Diyarı'nı sizin için kıymetli yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Derya Can, bütün dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Açılışta sanatçımız Emine Koç'un seslendirdiği coşkulu bir türküyle karşıladık sizi. Gıcır gıcır gelir yarın kanısı dedi sanatçı. Hemen ardından Bülent Aslan'ın seslendirdiği Tokat Reşadiye türküsüyle devam ediyor birlikteliğimiz. Tinyaba'nın daşları, civciv öter kuşları, hiç kimseye benzemez Şemsi kızın saçları.

sözleri Aşık İrfani'ye, bestesi Musa Eroğlu'na ait türküyü Ceylan Serçe'nin sesinden getiriyoruz radyolarınıza. Varın söyleyin İrfani'ye, yarın ölmesin, çözemedim ah göğsünün düğmesini.

Sözleri ve müziği Erkan Yavuzer'e ait sevgiliye sitem dolu türküyü sanatçının kendi sesinden dinliyoruz. Minnet ettim Pele'ye, derdimden dile düştüm.

Konya, Bozkır'a uzanıyoruz şimdi de değerli dinleyicilerimiz. Osman Pehlivan'dan alınan türküyü sanatçımız Semra Bağcı havalandırıyor. Pınarın başına yağmaz mı dolu, yarinden ayrılan olmaz mı deli?

Hatay'ın dilinden dökülen kelamın, sazın teline değdiği bu irfan türküsünde Tolga Sağ'ın yorumuna hep birlikte kulak veriyoruz sevgili türkü dostları. Melullenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur.

Efeler Diyarı Aydın yöresinin meşhur türkülerinden biri var şimdi sırada. Ahmet Yamacı, Kemal Kaznağlı'dan derlemiş. Eklemedir koca konak diyecek Emine Akneş'e.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Saatlerimiz 14.35'i gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programındaki canlı birlikteliğimiz Şanlıurfa yöresinden derlenmiş sevilen bir türküyle devam ediyor sevgili türkü dostları. Ali İbicek seslendiriyor. Oklavıyam, pazıyam, ah gerdanda yazıyam.

yaylanın soğuk suyu geldi bağrımı deldi. 3 günlük gelin iken bana selamı geldi. Şimdi de sözleri ve müziği Mehmet Öndül'e ait türküde Songül Karlı'ya kulak veriyoruz.

Badem diye bir incecik kış oldu. Duyan duydu, duymayanlara düş oldu. Zeybek kültürünün kalbinin attığı önemli merkezlerden biri olan İzmir Ödemiş'ten, Avni Güler'den derlenmiş bir türküyü paylaşıyoruz siz değerli dinleyicilerimizle. Ulaş Kurtuluş Ünlü söylüyor.

Yöre yöre çıktığımız türkü yolculuğunda Giresun yöresine uğruyoruz şimdi de. Kadir Üstündağ'ın kaynaklık ettiği türküde Emel Taşçıoğlu'nun icrasına kulak veriyoruz. Kömürlük Dağı'na yağıyor yağmur, gelemem yanına yavrum, yollar pek çamur.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken Niğde yöresinden Nurettin Bayhan'dan alınan keyifli türküyü sunuyoruz sizlere. Cimdallı çarşısında mum yanar karşısında diyecek Fatma Topçu.

TRT Türkü'de Türk Halk Müziği'nin güzel ezgileri arasında keyifli bir gezintiye çıktığımız Bir Türkü Diyarı'nın daha sonuna geldik efendim. Programı hazırlayan yapımcımız Deniz Özalp'ti, teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan. Şimdi olarak son rotamız Azeri ezgilerinin yankılandığı Iğdır'da. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde Meryem Şen Ocak geliyor radyolarınızda. Tekrar Türkü Diyarı'nda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Karadeniz'de.
1: Merhaba, merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programında bir araya geldik. Birlikte türküler dinleyeceğiz, türküler söyleyeceğiz sevgili dostlar. Her gün olduğu gibi bugün de. Bir saatlik yolculuğumuzda yöre yöre gezeceğiz. Belki bugün aklınıza bir türkü takılmıştır. Belki bir türkü söylüyordunuz az önce. Kim bilir bu programda belki.

belki de denk gelirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı sizler için. Murat Çelik sesimizi ulaştıran isim. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Yollarda olan dinleyicilerimiz var, seyir halinde olanlar. Onlara iyi yolculuklar dileyelim. Programımızın başında çalışan dostlar var, mesaide olanlar var. Onlara da kolay gelsin diyoruz. Kısacası sesimizin ulaştığı herkese selamlar, sevgiler Trabzon'dan, Karadeniz'den. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Nihat Mercanlı'nın sesinden dinliyoruz ve onun sesiyle Ordu yöresindeyiz. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun, alacaksan al beni, sonra pişman olursun.

Değerli dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programında bugün ilk olarak Nihat Mercanlı'nın sesinden bir türkü dinledik. Ordu yöresindeydik. Ordu'dan Trabzon'a gideceğiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz kıyılarında gezmeye devam ediyoruz. Bedia Akartürk'ün sesine yer veriyoruz. Kendisinden dinleyeceğiz Hüseyin Birincioğlu'ndan derlenen türküyü. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor senin annenden doğan?

Ahmet Güngör'ün sesiyle devam ediyoruz Karadeniz'den programında türküler dinlemeye. Kara yemiş dalı var, meyvasının hali var. Bozmayalım peteği, arıların balı var.

yazaca bir destan yazma. Çemen çemen üstüne, çemen çemen üstüne bir destan yazacağım, bir destan yazacağım, bir destan yazacağım. Alacağım kız seni, alacağım kız seni, buradan kaçacağım.

Ahmet Güngör'ün sesinden bir türkü dinledik. Devam ediyor türkülerle birlikteliğimiz sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. TRT Türkü'desiniz. Kırşehir yöresindeyiz şimdi de. Rahmetli sanatçı Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesiyle devam ediyoruz. Bozkır'ın tezenesi Sevda Gitmiyor Serde diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Seha Okuş'un sesinden dinledik bir türkü. Dut ağacı boyunca dedi sanatçı, Erzincan yöresine götürdü sesiyle bizlere. Rize yöresine gideceğiz şimdi de Nuri Esen Türk'ün sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Türkü diyorum sana, başındaki dua, kız niye ağlaysın, anan kesilsin sana.

bahçede erik dalı, dibinde gördüm yâri. Sen otur da söyleyeyim başıma gelen hali. Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bursa yöresindeydik. Bursa'dan Giresun taraflarına gideceğiz şimdi. Tekrar dönüyoruz Karadeniz kıyılarına. Ümit Tokcan'ın sesiyle. Giresun üstünde vapur bağırıyor. Eşref'in yarasını doktor sarıyor.

Denizli yöresindeydik. Özay Gönlüm'ün sesiyle rahmetli sanatçı, ruhu şad olsun efendim. Sibel Güzel'in sesine yer vereceğiz şimdi de Karadeniz'den programında. Sinop durağımız Münire Tarabuş'tan derlenen türküyü dinliyoruz. Kırda erik ağacı, etrafında alıcı. Oğluna meyil verdim, darılma Zeynep bacı.

Sinop'tan Erzurum'a gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Özel'in sesinden dinliyoruz. Bu dere pullu tepe, su gelir serpe serpe. Dediler yar uyumuş, uyardım öpe öpe.

15.43 saatimiz sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den devam ediyor. Türkülerle yöre yöre gezmeye devam ediyoruz. İclal Akkaplan'ın sesine yer vereceğiz şimdi de. Amasya Gümüş Hacıköy'e gidiyoruz. Bana cevreyleyip geyip dokunma, naz ederken hatırıma dokunma.

Ordu yöresindeydik. Celal Bakar'ın sesinden dinledik. Ömer Akpınar'dan derlenen türküyü. Altavandan belleri dedi sanatçı. Can Azerbaycan'a uzanacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Gazanfer Doğan'ın sesiyle. Sararmışam, solmuşam diyoruz.

Karadeniz'den programının bugün de sonuna geldik. Yapımda Yiğit Yavuz, teknik masada Murat Çelik, mikrofon başında ben Tutuş Fidan. Aranızdan ayrılırken sözü yine müziğe bırakıyoruz. Erol Köker, Samsun İskelebaşı diyor. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına Ankara'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya Büyükelçilerini kabul etti. Görüşmelerde büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdim töreninin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma, uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Fransa'da düzenlenen zirvede bir araya gelen G7 ülkeleri anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Zirvede yayımlanan bildiride Lübnan'da güçlü bir ateşkesin sağlanması gerektiği belirtildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de anlaşmayı İran'ın nükleer güce sahip olmaması için tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlanmadığına dikkati çekti. Trump, anlaşmanın istediği gibi sonuçlanmaması olasılığı konusunda beğenmezsem bombardımana devam ederim dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de anlaşmanın ihlalinden doğacak sorumlulukların Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Görüşme, Shoigu'nun daveti üzerine gerçekleştirildi. Sergey Shoigu, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Türkiye ile her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildik dedi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Shoigu, Rusya ile Türkiye İstanbul Anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle topladı. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay yapılması için yaklaşık 900 delegeden imza topladı. 74 il başkanı toplanan imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletti. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzbeton Anonim şirketinde kooperatif yolsuzluğu davasının görülmesine devam edildi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakkında adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi. Davanın bir sonraki duruşması 16 Ekim Cuma gününe ertelendi. Türkiye'nin en uzun metro hattının yapımı tamamlandı. Yeni hatla Halkalı istasyonundan metroya binen bir kişi 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran Cuma günü hizmete girecek. Yeni metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. Türkiye'nin yeşil enerji hedeflerine uluslararası destek sürüyor. Dünya Bankası, Türkiye'deki rüzgar enerjisi ve depolama yatırımlarında kullanılmak üzere 400 milyon avro ilave finansmanı onayladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği konusunda bir gazetede yer alan haberi yalanladı. Sosyal medyada yer alan açıklamada, körfezden alınan dip çamurunun tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği ve çorak bir alanda depolandığı ifade edildi. Bolu'daki bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Durumu fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Toprak altında kalan bir işçinin kurtarılması amacıyla çalışmalar

0: sürüyor.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak. Filenin sultanları Belçika'nın ardından Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin'le de karşı karşıya gelecek. Haberleri dinlediniz. Gelecek.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İkindi vakti. Güneş yavaşlıyor. Deniz sakinleşiyor. TRT Türkü'de Akdeniz'in renkleri tam da bu huzura eşlik ediyor. 16-17 arası Akdeniz'in sakin, derin, içli türküleriyle baş başayız. Bu saatte Akdeniz'in her rengini, her türküsünü birlikte dinleyeceğiz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Tolga Çandar seslendiriyor. Köprünün altı testi, çiçekli şalvar isti.

Sevgili dinleyiciler, Burdur yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Şahin Akay seslendiriyor, Goca Çam'ın gürlemesi dalıyla.

Sevgili dinleyiciler, Isparta yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Yaşar Ülkü Beşgül seslendiriyor. Çayır çimen geze geze.

Sevgili dinleyiciler, Denizli yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Özay Gönlüm'ün Hasan Aydoğdu'dan derlediği türkümüzü Yeşim Dağlı seslendiriyor. Şu dağlar tepe tepe.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Mustafa Özcan seslendirecek. Konya yöresinden "Gitme Bülbül Gitme, Bahar Erişti".

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Sarı Recep'ten derlediği Kastamonu yöresine ait türküde Oğuz Doğan Cengiz'i dinliyoruz. Birini de yavrum birini.

Sevgili dinleyiciler, Nurettin Çamlı'dan, Nurettin Bayhan'dan derlediği Niğde yöresine ait türküde Tülay Ağgil'i dinliyoruz. Bir yıldız doğdu yüceden.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Güzel bir günün akşamında yüreklerinizi türkülerle ısıtmak için mikrofonlarımızın başına geçtik. Uzakları yakın eden radyomuz aracılığıyla size tam bir saat boyunca Çukurova'nın güzel kenti, Akdeniz'in incisi Mersin'den sesleneceğiz. Bugün Çukurova Deni Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın ilk türküsünü Ömer Şan'ın yorumuyla dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Portakalım tekerlendi, yedik sıra şekerlendi.

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Tülay Ağagil'i Nevşehir yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Taşa çaldım ayvamla narımı, hep harcadım elde olan malımı.

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de İrfan Gürdal'ı bir Azerbaycan türküsüyle dinliyoruz. Bindim Kırat'ın beline, dere tepe düz olaydı.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Nursaç Doğan Işık'ı bir Azerbaycan türküsüyle dinliyoruz. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz, bir kuru sözden ötürü yandan salaşmak olmaz.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Abdurrahman Kızıray'ı bir Kerkük türküsüyle dinliyoruz. Ayağıma kan doldu, yoluna gele gele.

Değerli dinleyenler, saatler 17.20'yi gösteriyor. Programımızda bir Kerkük türküsünü Hakan Ünal söylüyor. Helli'den dağlar kamış, yar bize vaat eylemiş.

Edirne yöresinden bir türkü Havva Karakaş okuyor. Küp içinde nişasta, işittim yarım hasta.

Ali Küçük Demirci'nin derlediği bir Bulgaristan türküsünü Faruk Yılmaz'ın yorumuyla dinliyoruz. Dam derenin taşları sallama meyremim saçların.

Değerli dinleyenler, saatler 17.40'ı gösteriyor. Programımızda Niğde yöresinden bir türküyü Neşet Dilekçioğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Bastım asmanın dalına, dal kırılıverdi. Girdim yarın bahçesine, yar sarılıverdi.

Değerli dinleyenler, sıradaki türküyü Kazım Kalaycı'nın sesiyle dinliyoruz. Kahramanmaraş yöresinden bir türkü. Bugün ben güzeller şahını gördüm, giymiş kuşanmış alharelenmiş.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Sayın dinleyenler, saatler 17.50'yi gösteriyor ve programımızda Vedat Bağcı'nın söylediği Mersin yöresinden bir türküyle devam ediyor. Gerali dedikleri bir gençten uşak, başına şal bağlar, belinde kuşak.

Sevgili dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü bir potpuri. Sümer Ezgün'ün yorumuyla dinliyoruz. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Beştepe'de güven mektupları takdim töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdim töreninin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Böylece yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. Halkbank'ın Mart ayında imzaladığı ertelenmiş kovuşturma anlaşması kapsamında dosyanın kapanmasına karar verildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlanmadığına dikkati çekti. Trump, anlaşmanın istediği gibi sonuçlanmaması olasılığı konusunda "beğenmezsem bombardımana devam ederim" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Görüşmede Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmanın uygulanmasıyla İsrail'in Lübnan'a saldırılarından sorumlu olduğunu söyledi. Katliamcı İsrail unsurları Lübnan'la ateşkesi ihlale devam ediyor. Ülkenin güneyini bombalıyor. Son olarak Surla Nebatiye kentlerinin saldırıların hedefi olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran mütabakatının ardından saldırıların duracağını umarak evlerine dönmeye çalışan Lübnanlılar büyük yıkımla karşılaşıyor. Katliamcı İsrail geçen yılın Ekim ayında varılan ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Soykırımcı İsrail güçleri Nüseyrat mülteci kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktayı hedef aldı. Saldırıda iki Filistinli katledildi. Ateşkesten bu yana devam eden saldırılarda meydana gelen can kaybı 1000'i aştı. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki zulme de artarak devam ediyor. İsrailli işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı merkez teşkilata atandı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İlk duruşmanın 52. oturumu tutuklu sanık İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı Buğra Gökçe'nin avukatının savunmasıyla başladı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Buğra Gökçe dünkü savunmasında kendisine yönelik suçlamaların bir bölümünün görev yaptığı sürenin dışında olduğunu söylemiş, Murat Ongun'dan talimat aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Yurdun büyük bölümünde 3 gün süreyle yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 3 ila 4 derece azalacak. Sel ve dolu yağışı riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 19 ilde sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Buna göre İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takım Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara

Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları Belçika'nın ardından Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin'le de karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

Türkü Sözlüğü. Değerli dinleyenler, Türkü Sözlüğü'nde bugün hem bir vedayı hem de sonsuz bir sadakati içinde barındıran o mühür kelimeyi, ahiri konuşuyoruz. Ahir, kelime anlamıyla son, nihayet ve bir şeyin bitimi demektir. Ancak bizim türkülerimizde ahir, sadece bir takvim yaprağının sonu değildir. O, evvelle başlayan dünya yolculuğunun menzili, sevdanınsa durak noktasıdır. Anadolu insanı için ahir, sadakattir. Evvelim sen oldun, ahirim sensin diyen Neşet Ertaş'ın o yanık sesinde ahir, ilk nefesle başlayan aşkın son nefese kadar süreceğine dair verilen en büyük sözdür. Türkülerde ahir zaman vurgusuyla bazen dünyanın değişen yüzünden şikayet eder. Bazen de ahir kararım ifadesiyle bir sevdanın geri dönülemez kesinliği vurgulanır. Yani ahir bir bitişten ziyade gönülde baki kalanın ilanıdır. Şimdi sizi bu kelimenin en güzel mühre dönüştüğü o ölümsüz eserle, Bozkır'ın tezenesiyle buluşturuyoruz. Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli bir akşam diliyoruz size Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programında. İrem Çetinkol hazırladı bu akşam programı. Hasan Telvioğlu teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hep yaptığımız gibi saat 20'ye kadar birbirinden keyifli türküler armağan edip günün yorgunluğunu hafifletmeye çalışacağız hep birlikte. Havalar da ısındı. Sıcağın verdiği de bir bezginliğin olduğunu biliyoruz yorgunlukla birlikte. Umarız ikram edeceğimiz türküler hem yorgunluğu alacak hem de ruhlarınıza ferahlık verecek. Grup Leç'in seslendirecek Sabiha Kubilay'dan alınan Orta Anadolu türküsünü. Programın açılış türküsü. Bastım da kırıldı iğdenin dalı, kötüye düşenin böyle olur halı.

Orta Anadolu'nun ardından Kütahya Tavşanlı'ya gidiyoruz. Emel Örgün, Orhan Kasap'tan almış dinleyeceğimiz ritmik türküyü. Sercan seslendirecek. Ebe Gümecini toplayalım, ilazım olur saklayalım.

Yöremiz bu kez Balıkesir. Muzaffer Sarı Sözen Ahmet Şenses'ten almış türküyü. Ali Çakar'dan dinleyeceğiz. Arabamın ispiti, dolaşalım Kepsut'u.

Selcan Gökçen Şahin ve Mustafa Kemal Şimşek'ten birer türkü dinledik. Sevcan Orhan'la devam ediyoruz. Hadi gidelim Mersin'e, güzeller meyhanesine. Şurada bir garip ölmüş, varalım cenazesine.

Günay Şimşek ve Sibel Güzel birer türkü söyledi türkü akşamında. Okan Murat Öztürk'ten dinleyeceğiz birazdan ikram edeceğimiz türküyü. Sarı saçın yaş durur, yel eser dolaştırır. Benim şu haberimi yâre kim ulaştırır?

Seda Bingöl'le devam ediyoruz. Yöremiz bu kez Kerkük. Yıktılar kale ağamızı, sürdüler balamızı. Daha can boğazdayken çektiler selamızı.

Tolga Çandar seslendirdi Manisa türküsünü. Nurşah Hacun'la Çankırı Çerkeş'e gidiyoruz. Evlerinin önü yaldız piyade, yaşı küçük ama aklı ziyade.

Yöremiz Diyarbakır, Ramazan Şanses kaynaklı Ketmiş Aysun Gültekin'in söyleyeceği türküye. Hangi bağın bağbanı sen, gülü sen, aldın aklım beni ettin deli sen.

Aşık Mahsuni Şerif'le devam ediyoruz. Kendisine ait türküyü söylüyor sanatçı. Sana bir gün olsun gülmedi hayat. Kaderi berbat merdo, burası gurbet.

Saatimiz 19.25'i gösteriyor değerli radyo dinleyenleri. Gürkan Özpeker seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Özlem İngör'le devam edeceğiz. Rize Hemşin'e gidiyoruz. Hemşin'in yaylaları yaz gelince şen olur. Sevip alamayanın hali perişan olur.

Barış Akpınar seslendirdi Orta Anadolu türküsünü. Ürgüplü Refik Başaran ve Avanoslu Selahattin'den alınmıştı türkü. Zarayla devam ediyoruz. Saadet Yılmaz Bircan'ın Nuriye Yılmaz'dan aldığı Bilecik türküsünü söyleyecek sanatçı. Evlerinin önü dumanlı daylar, yüzümün güldüğüne bakma, kalbim kan aylar.

Hakan Ünal ve Canan Kılıç'tan birer türkü dinledik. Zafer Albayrak'la devam edecek türkü akşamı. Orta Anadolu yöresinden Zekeriya Boz'dan kaynaklık ettiği türküyü söylüyor sanatçımız. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan gönül yarsız olur mu?

Didem Dilara Duman'a var seslendirecek yöresinin türküsünü bir Erzurum türküsü Vedat Uğurlu kaynaklık etmiş. Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan?

Veda vakti geldi türkü akşamında değerli radyo dinleyenleri. Burhan Ketir seslendirmişti dinlediğimiz türküyü. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Hasan Tellioğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Bugün ayrılıyoruz bu akşam huzurunuzdan ama yarın akşam saati 18.10'u gösterdiğinde o civarlarda biz yeniden mikrofon başında olacağız türküler ikram etmek için size. Programın son türküsünü Emine Karakuş seslendirecek. Ankara Çubuk'tan bir türkü. Nida Tüfekçi Burhan Gökalp'ten derlemiş türkümüzü. Samanlıktan kaldıramadım samanı, şimdi geldi salınmanın zamanı. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyiciler, değerli konuklar, TRT İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'ndan sunduğumuz Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları yerlerini aldılar. Duygularımızın dili türkülerimizi seslendirmek üzere şeflerini bekliyorlar. Ne sizleri ne de sanatçılarımızı bekletmeyelim. Şefimizi davet edelim ve gönül telimize dokunan türkülerimizi dinlemeye başlayalım. Şimdi radyomuzun değerli şefi Mehmet Erenleri davet ediyorum efendim. Bugün konserimizde dinleyeceğiniz türkülerimizi şefimiz Mehmet Erenler seçti. Dolayısıyla türkülerimizle yapacağımız yolculukta onun çizdiği rotayı esas alacak. Diğer diğer dolaşıp türkülerimizle Anadolu'yu kucaklayacağız. Ve bugünkü konserimize, yolculuğumuza Isparta'dan başlıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Acar'dan derlediği bir zeybek havasını koromuz söylüyor. Evlerinin önü Mersin.

Teşekkür ediyoruz. Şimdi birliğin, beraberliğin Anadolu kültüründeki en önemli işaretlerinden biriyle, bir halay örneğiyle ellerimizi ve yüreklerimizi kenetleyecek ve coşkuyla sürdüreceğiz konserimizi. Rahmi İbicek'le birlikte Şarkışlalı Mehmet Erdoğmuş'un derlediği bir halay ezgisi var sırada. Maraş abalı çoban, nereye kondu oban, nereye konarsa konsun, vermiyor zalim baban. Mikrofonda Ali İbicek.

Şefimiz Mehmet Erenler yönetimindeki radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserimiz sürüyor. Sivas'tan Erzurum'a, Yaylalar Diyarı'na düşüyor yolumuz. Kulağımızdan yüreğimize akan bir türküyle Erzurum yaylalarında soluklanıyoruz. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelende döker bağlar gazelin. Raci Alkır'dan alınan

Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, değerli konuklar, sırada birbirine bağlı iki ezgi var. İlk olarak yöre ekibinden alınan bir Bursa türküsü. Meşeli dağlar meşeli, içinde halı döşeli. Ve bağlı olarak Hamdi Özbay'ın Muğlalı Mustafa Karaosmanoğlu'ndan derlediği Kerimoğlu Zeybeğini de saz sanatçılarımız yorumlayacaklar. Türkümüzü seslendirmek üzere mikrofonda Zehra Ganioğlu efendim.

Şefimiz Mehmet Erenler yönetiminde radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserimiz sürüyor. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek. Erzincanlı Salih Dündar'dan alınan bu sevda türküsüyle de Elvan Sevim geliyor huzurlarınıza.

Sevgili dinleyiciler, değerli konuklar, Erzincan'dan sonra yolumuz Karadeniz'e düşüyor şimdi. Ve Sürmeneliler yörelerinin oyunlarıyla, horonlarıyla, sallamalarıyla karşılıyorlar bizi.

Efendim öyle sanıyoruz ki stüdyodaki konuklarımız Sürmeli ekibinin bu gösterisini çok beğendiler. Radyoları başında dinleyenlerimiz de umarız bu Karadeniz rüzgarını hissetmişlerdir ve yürekleriyle duygularımıza katılmışlardır. Bir kez daha alkışlayalım mı Sürmeli ekibini? Değerli konuklar, değerli dinleyiciler, şefimiz Mehmet Erenler yönetiminde konserimiz sürüyor. Hastayım, yokuş çıkamam, yastayım çiçek takamam, benim yârim yok burada, ben halaydan tutamam. Kemal Kaplan'ın tamburayla yapacağı açışın ardından Gevurdağ ağzı bu uzun havaya bağlı olarak Gaziantep'li Nail Aslanpay'dan alınan halay havası dinleyeceğiz. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba, seni doğuran ana olsun bana kaynana. Huzurlarınızda Sevim Seçkin.

Değerli konuklarımız, sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de bir aşık muhabbetinde buluyoruz kendimizi. Zileli aşık Sadık Doğanay'ın bir deyişi yüreğimizde ve dilimizde olacak. El vurup yaremi incitme tabip, bilmem sıhhat bulmaz hicraneler var. Dert vurup da yarem eylersin derman, her can kabul etmez viraneler var. Erol Köker.

Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şefimiz Mehmet Erenler yönetimindeki Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserimiz sürüyor. Şimdi aramızda görmekten mutluluk duyacağımız bir konuk sanatçımız konserimize katılacak. Radyo yorumlarının ardından son zamanlarda özellikle Arif Sağ ile yaptığı çalışmalarla hepimizin gönlünde çok özel bir yere sahip değerli bir ses Belkıs Akkale.

Belkıs Akkale, Sabir Mirzaev'den derlediği Azeri bir türküyle katılıyor programımıza. Dağlara çen düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar yadıma sen düşende. Belkıs Akkale.

Belkıs Akkale'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca türkümüze tarla yaptığı açışıyla Mirza Başaray'ı da alkışlayalım mı? Efendim, türkülerin kanadındaki yolculuğumuz sürüyor ve Rüstem Avcı'nın Osman Şanlıtuna'dan derlediği bir Rumeli türküsüne geliyor sıra. Zilli maşa darbuka, ne davul ister ne zurna. Huzurlarınızda Mücella Ata. (Gülüyor)

14 Şubat 2002'de kaydedilmiş Şef Mehmet Erenler yönetimindeki Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserini dinlediniz. Şefimiz Mehmet Erenler'e, emekli olan sanatçılarımıza uzun ve sağlıklı ömürler diliyor, sevgilerimizi gönderiyoruz.

0: Türkü lügatı.
1: Alevi müziği, Alevi üst kimliğinde toplanan çeşitli inanç gruplarının özgün dinsel kültürel pratiklerinde uyguladıkları müzik anlayışına denir. Alevi müziği deyimi yaklaşık 30-40 yıldan beri kullanılmaktadır. Daha çok Alevi Bektaşi müziği biçiminde yaygınlık kazanmıştır. Alevi müziği bünyesinde hem yerel hem de şehirlerde oluşturulan tüm müzikal türleri kapsar. Ağırlıklı olarak sözlü bir müziktir. Daha çok dinsel olmasına karşın pek çok sosyal konuyu bünyesinde barındırır. Bu durum Alevi Bektaşi kültürünün temel karakteristiğinden kaynaklanır. Alevi Bektaşi kültüründe kültürel kimliğin oluşması ve pekişmesinde müzik birinci derecede rol oynar. İbadetin her safhasında müziğin yer alması, kültürel ve kolektif bellek aktarımının daha sağlıklı ve kalıcı olmasını sağlar. Semahlar, deyişler, duvazlar bu müzik türü içerisinde önemli yer tutar. Anadolu ve Balkanlardaki Alevi Bektaşi topluluklarının ayin-i cem ve muhabbet toplantılarının başlıca çalgısı sazdır. Bu topluluklar arasında saz çalana sazandar, zakir, guyende adı verilir ve bu kişilere özel saygı gösterilir. Aleviler arasında saza verilen değer o kadar fazladır ki saz asla yere bırakılmaz, çalma işi bittiğinde mutlaka evin en müstena yerinde muhafaza edilir. Alevi müziği yalnız bağlamayla gerçekleştirilen bir ibadet aracıyken, günümüzde ritüel dışı etkinlikler sayesinde dünyaya açılan bir pencere olmuştur.
0: Türkü lügatı.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızın başında olacağız. Ve bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Evet, yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Dedikten sonra Özgürcüğüm yine bir çarşamba akşamı merhaba.
1: Merhaba sevgili Mustafa'cığım. Çarşamba akşamı merhaba ama bugün de bir hava durumundan bahsetmek istiyorum. Ankara'mıza yaz geldi mi, kış mı geldi tam anlayamadık. Değişik bir sıcak vardı. Şimdi evet. Baktım meteoroloji diyor ki 3 gün boyunca yağış var diyor. Yani berekettir diyorum, sıcak da iyidir diyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ne düşünüyorsun Mustafa'cığım bu konuyla ilgili?
0: Ya evet, geçmiş yıllarda olduğu gibi inşallah bu saatten sonra ciddi bir dona çekip işte tolu falan yağıp da
1: evet.
0: Hasatlar zarar görmez
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu yıl bereketli olacak
1: bereketli
0: inşallah.
1: Bereketli olsun. Özgürcüm. Evet, aynen öyle. Ve sevgili Mustafa'cığım seninle başlayalım arzu edersen.
0: Hay hay, sevinirim. Güzel bir türküyle başlamak istiyorum Özgürcüğüm. Ardından bir Torosların türküsü diyeyim. Bir Aşık Veysel türküsüyle başlayacağım. Ardından varın söyleyin Urfaniye yarını övmesin diyeceğim.
1: Haydi bakalım. Keyifle dinliyoruz.

0: Bilmiyorum sevgili Mustafa'cığım,
1: İnşallah.
0: ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim Özgür.
0: Sıralamada şimdi ben varım. Bir Aydın türküsüyle başlamak istiyorum. Sevgili Cemil'in de memleketi aslında sıcağıyla ünlü. Eklemedir Koca Konak, çok sevdiğimiz türkülerden bir tanesi. Hatta provalarda da şunu konuştuk. Dedik ki işte Aydın'ın hem sıcağı ünlüdür hem de inciri ünlüdür. Değil mi sevgili Cemil'cim? Hemen arkasından yine bir Burdur türküsü okumak istiyorum. Teke türküsü, Kocaçam'ın gürlemesi Dalilen, ama sevgili Fatih'e bakıyorum şu anda, bir açış herhalde yaparız değil mi sevgili Fatih'cim? Peki, buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgür.
2: Teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Sen de fark ettiysen bir tekerleme gibiydi. Evet. Son okuduğum türkü. Nefes nefese kaldım. Nasıl yetiştirdim bilemiyorum gerçekten.
1: Çok güzel oldu bence. Ben de o zaman bir Ege'ye gitmek istiyorum.
2: İşte ben bunu bekliyordum biliyor musun?
1: Peşinden.
2: Evet haydi bakalım.
1: Hale Gür hocamızın o kadife sesinden dinlediğiniz bir
2: Hale
1: kendi
2: Gür
1: derlediği
2: hocam.
1: Türkü.
2: Selamlar sevgiler. Çok severim
1: okuyacağım.
2: Kendisini.
1: Kayaköy'ün alt yanında değirmeni.
2: Evet.
1: Diyeceğim. Ardından mübarek 3 aylardayız.
2: Evet.
1: Muharrem ayı münasebetiyle bir deyiş okuyacağım.
2: Şahane.
1: Araya arayı benim bulduğum yer yer diyeceğim.
2: Haydi bakalım.
1: Özel birine giriyor bu türküler. O kendini biliyor.

0: gönül sevdiğinden nasıl ayrılır değil mi? Mustafa'cığım valla kime hitap ettiysen şahane. İki türkün de muhteşem değil.
1: Teşekkür ederim.
0: İlk okuduğum türkü Hale Gür hocamızın repertuarımıza kazandırdı. Hakikaten çok böyle kıvrak bir türkü.
1: Çok
0: okuması
1: keyifli,
0: okuması da zor, segah bir türküydü yanlış hatırlamıyorsam. Tekerleme gibidir aynı zamanda. Yani böyle okuması da zordur ve bağlaması da zordur. Ellerine sağlık, gönlüne sağlık. Canım arkadaşım.
1: Elim döndüğünce, dilim yettiğince.
0: Öyle, şahaneydi yine her zaman olduğu gibi. Ve şimdi
1: bir
0: Kafkaslara, Azerbaycan'a doğru gitmek istiyorum. Yine gönül telimizi, bam telimizi sızlatan, çok da sevdiğimiz, günümüzde de çokça söylenen iki eser okumak istiyorum. Bir tanesi Dut Ağacı Boyunca, Dut Yemedim Doyunca, Yarı Helvette Gördüm, Danışmadım Doyunca, Yarı Helvette Gördüm demek. Aslında tenhada gördüm ama konuşamamış doyunca. Yani bir kavuşamama.
1: İçine dert olmuş.
0: İçine dert olmuş. Ya bütün türkülerde var aslında bu hikaye. Arkasından da yine film müziklerine çok konu olan, çokça duyduğumuz ve birçok ünlü sanatçının albümlerinde yer alan
1: Anadolu rock gruplarında
0: zaman zaman söylediği,
1: evet,
0: Dağlar Kızı Reyhan demek istiyorum.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Haydi bakalım. Özgürüm.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgür.
2: Çok teşekkür ediyorum oldu. Canım benim. Çok sağ ol, çok teşekkürler.
1: Şimdi ben iki tane klasik eser yapacağım. Evet. İlkini halk müziğinde de kullanıyoruz ama diğeri Faruk Tınaz'ın sesinden dinlemeye alışık olduğumuz bir eser. İlki Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa diyeceğim. Ardından sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye.
2: Şahane, çok sevdiğim bir eser.

0: Şimdi bunu söyleyince o TRT'nin siyah beyaz dönemleri ve yılbaşı geceleri aklıma geldi. Sevgili Mustafa'cığım, bugün tonmeisterimiz sevgili Cihan. Aslında bu eserleri çok uzak değil. Sevgili Vedat abimiz sebebiyle de, değil mi? Değil mi Cihan'cığım? Ne güzel eserler. Faruk Tınaz tabii kaybetti kendisini. Allah rahmet eylesin. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu dünyadan elbet hepimiz göçüp gideceğiz. Kimse bu dünyaya çakılı yaşamıyor. Zaten öyle değiliz. Ama bizim için, sanatlar için, sanatçılar için en kıymetli olan şey geride bıraktıkları eserleri.
1: Kesinlikle.
0: Faruk Tınaz deyince de o beyaz smokini,
1: Değil mi?
0: damat gibi,
1: Evet.
0: o temiz tıraşı, o
1: Naif Kadife gibi
0: güzel
1: sesiyle. Evet.
0: suratı, benim aklıma gelen o. Çok güzel şeylere götürdü beni. Biz şehirleşmiş türküler içerisinde aslında repertuarımızda klasik eserlere yer veriyoruz. Çok güzel bir şey yapmışsın.
1: Gönülden öyle geldi bugün, bilmiyorum. Aslında dün

0: hazırladığım
1: Evet,
0: repertuarı
1: yani zaman
0: sevgili
1: zaman böyle sanat
0: yapımcımıza.
1: müziğiyle ortak okuduğumuz türkülerimiz var, şarkılarımız var. Ben de ara ara böyle yine programın içerisinde okumaya gayret gösteriyorum ama bu da onlardan bir tanesiydi. O zaman senden söz almak istiyorum. Bundan sonra yine bu tarz eserler olsun lütfen, olur mu Mustafa'cığım?
0: Hay hay başım üstüne tabii ki.
1: Canım benim, çok
0: Neden
1: yakışıyor
0: olmasın?
1: sesine.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili Mustafa'cığım, biz artık böyle sonlara doğru da geliyoruz aslında ama arzu edersen bir kapanış yapalım. Ne dersin?
0: Hay hay, süremiz iki eser var senin.
1: Evet.
0: Kapanışımızı yapalım. Eğer süremiz artarsa ben de arkasına bir eser bağlayayım.
1: Şahanesin. Evet. O zaman istersen seninle başlayalım.
0: Hay hay. Değerli dinleyicilerimiz, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik efendim. Bugün orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bize eşlik ettiler.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam da sizinleydik. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın, türkü dolu günlerle kalın. Son eserlerim genelde benim hareketli oluyor. Sevgili Mustafa'cığım, iki mahur eser seçtim ben de. Bir tanesi yine herkesin çok sevdiği, özellikle de çocukların çok sevdiği bir türkü. Şu dereler, şu düzler, bom bili bili bili bom. Arkasından da yine Hatay'a gideceğiz. Aman aman Bağdatlı diyeceğiz ama eğer süremiz eksik kalırsa senden de bir türkü rica
0: Hay hay.
1: ediyorum. Olur mu?
0: Tabii
1: Haydi
0: ki.
1: bakalım. Buyurun.

Değerli TRT Türk'ü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak Türkülerle Yarenliğimize başlamak istiyoruz. Bugünkü programımızın ilk türküsünde Arif Sağ hocamızın yorumundan sözleri Pir Sultan Abdal'a ait güzel bir deyiş dinleyeceğiz. Çıktım yücesine seyran eyledim, gönül eğlencesi küstü bulunmaz. Dostlar bizden muhabbeti kaldırmış, hiçbir ikrarında ahdi bulunmaz. Hep birlikte dinliyoruz.

Arif Sağ hocamızın yorumundan çıktım yücesine seyran eyledim sözleriyle başlayan ve sözleri Pir Sultan Abdal'a ait güzel bir deyişi dinledik. Kerkük ellerine uzanıyoruz ve Adile Kurt Karatepe'nin yorumundan Kerkük Divanı'nı dinliyoruz hep birlikte.

Adile Kurt Karatepe yorumladığı Kerkük Divanı'nı. Sırada Neriman Altındağ Tüfekçi hocamızın yorumundan dinleyeceğimiz Azerbaycan yöresinden güzel bir mahnı var değerli dinleyenlerimiz. Arakçının Mendedir Ceyran, Sevmişem Çemendedir Ceyran.

0: Neriman.
1: Neriman Altındağ Tüfekçi hocamızın yorumundan Arakçı'nın "Mendedir Ceyran" sözleriyle başlayan güzel mahnıyı dinledik hep birlikte. Aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden Mürsel Sinan'dan dinleyeceğimiz "Allah'tan devlet isterim" sözleriyle başlayan Orta Muhammez havası olarak da adlandırılan bir aşık havası var sırada değerli dinleyenlerimiz. Hep birlikte aşık Mürsel Sinan'a kulak veriyoruz.

Aşık Mürsel Sinan'dan Orta Muhammes Havası olarak da adlandırılan, Allah'tan devlet isterim sözleriyle başlayan Aşık Havası'nı dinledik hep birlikte. Sırada yine güzel bir deyiş var ve Sümeyra Çakır'ın yorumundan gelecek bu deyiş. Eğildim bir dolu içtim pirin elinden elinden, yandı yüreğim kül oldu narın elinden elinden.

Sümeyra Çakır yorumladı. Eğildim bir dolu içtim sözleriyle başlayan deyişi. Sırada Yaşar Kemal Alim'in yorumundan dinleyeceğimiz yenilikçi yaklaşımla yorumlanmış bir türkü var. Güle çıktım, gülmedim. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Yaşar Kemal Alim yorumladı, Güle Çıktım Gülmedim adlı türküyü. Ve böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Abdalayı hatırlamış gidiyor.
2: Aman gel gülmedim ben bu cana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir mahallinden, mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Bugünkü konuğumuz Artvin ilinden, yöre sanatçılarından Züleyha Savaş. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim?
1: Çok teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkürler. Efendim bir türkü alacağız sizden, sonra söyleşimize devam edeceğiz. Hangi türkü efendim, ilk türkü?
1: Tamam, yöreden okuyalım o zaman. Artvin türküsü Ehl Ocağın diyelim. Bir halay türkümüz bu.
0: Evet. Efendim bu arada Züleyha Hanım'a sazlarıyla bağlamada Serhat Doğan, gitarda Faruk Okşaş, ritim sazda Mustafa Kalaycı, meyde de Atacan Genç eşlik edecekler. Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Güzel bir ses tonunuz var. Türkülerimiz hep öyle. Her okuyanın ağzında başka bir güzel ama ustalıkla okursa sizin gibi. Efendim sizi biraz tanıyalım Züleyha Hanım.
1: Evet, adım Züleyha Savaş. Artvin Erdanuşluyum. 24 yıl oldu Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı, şu anki adıyla Orkestra Şube Müdürlüğü'nde Türk Halk Müziği bölümünde hem öğretmenlik yapıyorum hem de ses sanatçısı olarak görev yapmaktayım. Çok kıymetli hocalarla çalıştık.
0: Evet.
1: Bizleri yetiştiren Yücel Paşmakçı, Süleyman Şenel. Ben bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuar mezunuyum. Bizler de hocalarımızdan öğrendiklerimizi tabii ki öğrencilerimize aktarıyoruz. Kültürümüzü genç kuşaklarımıza aktarmak bizim sorumluluğumuz, evet.
0: Ne kadar güzel, böyle ata mirası kültürümüzün sizin gibi çalışkan insanların elinde olması, özellikle böyle eğitim veren kurumlarda insana biraz daha umut veriyor geleceğe dönük kültürümüz adına. Efendim daha çok soracağımız şeyler var da türkü de dinleyelim sizden. Zaten üç türkü sizde değil mi? Üç türkü de diğer
1: Evet.
0: arkadaşımız okuyacak. Bir yine türkü dinleyelim o güzel sesinizden. Hangi
1: O
0: türkü?
1: zaman yine yöreden okuyayım ben. Çünkü bu eserler normalde TRT arşivine alınmadı henüz ama
0: Ne kadar
1: yörede
0: güzel.
1: festivallerde çok okunuyor. Artık türküleşme yolunda ilerleyen eserler diye düşünüyorum. Biraz da şive, Artvin'in melodik yapısı çok küçük aslında. Ama şive siz okuduğumuzda bir anlam kaybediyor. Özellikle ben bu türküyü tercih ettim. Dilfest diyeceğiz. Köyden gurbete giden bir genç kızımızın değişimini anlatıyor. Espri de var aynı zamanda. O yüzden
0: Evet efendim siz dinliyoruz.
1: yöresel ağızla okuyacağım, sadece bunu
0: Aa,
1: belirtmek
0: harika,
1: istedim.
0: çok güzel
1: Evet.
0: efendim. Buyurun, siz dinliyoruz arkadaşlar.

0: Efendim çok sağ olun. Hocam yörede yöreselliği kaptığınız yöre sanatçılar var mıydı?
1: Benim öyle bir etkileşimim olmadı açıkçası ama benim büyük babam çok severdi. Aşık gecelerine katılırdı. Hatta kendisi de rahmetli şiir yazardı. İşte genelde Artvin Erzurum'la çok paydaş. Sümmani işte Reyhani'nin eserlerini büyük babam radyo dinlerdik daha doğrusu. Ben hep o radyo geleneğiyle büyüdüm. Ama birebir böyle çevremde çalan söyleyen var mıydı? Hayır. Büyük babamın
0: İyi
1: çok
0: bir yol
1: etkisi
0: olmuş ki,
1: var.
0: evet.
1: Evet.
0: Mutlaka size büyük bir etkisi olmuş. Evet, bir türkü daha dinleyelim mi?
1: Aşık Veysel'den bir eser okumak isterim eğer
0: Tabii
1: izniniz
0: ki efendim,
1: olursa. Ben
0: lütfen buyurun.
1: gidersem sazım sen kal dünyada.
0: Evet, buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Efendim çok teşekkür ederiz. Renk kattınız programımıza.
1: Ben teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir program
0: Sağ
1: olmuştur.
0: olun. Dilerim çok iyi şeyler yaparsınız gençlerimizle beraber. Ben umutluyum. Çünkü sizin gibi dolu dolu hocalar böyle kurumlarda oldukça onlar da çok iyi şeyler yapacaktır. Çok sağ olun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar
0: Sağ
1: diliyorum.
0: olun.
1: Hoşça
0: Teşekkür
1: kalın.
0: ederim. Evet sevgili dinleyiciler şimdi de sırada Nurullah Söylemez hocamız var. Muş elinden. Evet ilk türkümüzü alalım sizden sonra söyleşi yaparız. Ne dinleyeceğiz efendim önce?
2: Beni dertten derde saldın. Malatya Arguvan.
0: Buyurun efendim, siz
2: Yöresi.
0: dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkürler. Çok sağ olun. Var olun. Evet. Nurullah Söylemez'i biraz tanıyalım.
1: Ben Nurullah Söylemez. Bursa'da doğdum. Anne baba köken olarak Muşlu. Tabii ki kültür olarak o yörenin vermiş olduğu bütün hissiyatı hep aldım. Güneydoğu türküleri söylemeye çalışıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de 2008'de işe girdim ve o günden bugüne buradayım. Aynı zamanda ben de derslere giriyorum. Züleyha Hocam gibi.
0: Gençlere yol gösteriyorsunuz.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel. Evet hocam, bolca türkü dinleyelim sizden. Şimdi hangi
1: Dinleyelim.
0: türkü var efendim sırada?
1: Güvenme dünyada malım var diye türküsünü şimdi icra edeceğiz.
0: Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Efendim çok sağ olun, çok teşekkürler. Sevgili Nurullah Hocam, son bir türkü daha alacağız sizden.
1: Son türkümüz Kars yöresine ait bir türkü. Bu Dağlar Kömür'dendir. Herkesin de bildiği
0: Güzel
1: bir
0: bir
1: türkü.
0: türküdür, evet. Var mı son diyecekleriniz?
1: Teşekkür ederim tekrardan.
0: Biz de
1: Sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: ediyoruz, programımıza renk kattınız. Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız Züleyha Savaş Artvin'den, Nurullah Söylemez Muş'tan. Arkadaşlarımızın sazlarıyla, bağlamada Serhat Doğan, gitarda Faruk Okşaş, ritim sazda Mustafa Kalaycı, meyde de Atacan Genç eşlik ettiler. Efendim bir başka programda tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Reşat Aker'den derlediği Sakarya türküsüyle başlıyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Evlerine varamadım gazelden, sokağına çıkamadım güzelden.

Taş Makçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsüyle Gülcan Kaya sizlerle. Havada turna sesi gelir kanadı kırma, ağzı dolu yem getirir şekerle hurma.

Ömer Sarı Sözer'in Niyazi Biçerer'den derlediği Çorum türküsünü Ahmet Sezgin'den dinliyoruz. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam. Şu...

Cafer Sarı Sözer'in Mustafa Sarı'dan derlediği Balıkesir türküsünü Emel Taşçıoğlu söylüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik, derdim bana yetiyor.

Süleyman Yıldız'a ait Tunceli türküsünü Yıldıray Çınar'dan dinliyoruz. Şu yalan dünyaya geldim geleli, şakıyıp gülmedim hey zalim felek.

Mustafa Hisarlı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Tülay Ağagil söylüyor. Ay İstanbul sen bir han mısın? Varan yiğitleri yutan sen misin?

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkü programına hoş geldiniz. Türkülerle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızın başında olacağız. Ve bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Evet, yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Dedikten sonra Özgürcüğüm yine bir çarşamba akşamı merhaba.
1: Merhaba sevgili Mustafa'cığım. Çarşamba akşamı merhaba ama bugün de bir hava durumundan bahsetmek istiyorum. Ankara'mıza yaz geldi mi, kış mı geldi tam anlayamadık. Değişik bir sıcak vardı. Şimdi evet. Baktım meteoroloji diyor ki 3 gün boyunca yağış var diyor. Yani berekettir diyorum, sıcak da iyidir diyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ne düşünüyorsun Mustafa'cığım bu konuyla ilgili?
0: Ya evet, geçmiş yıllarda olduğu gibi inşallah bu saatten sonra ciddi bir dona çekip işte tolu falan yağıp da
1: evet.
0: Hasatlar zarar görmez
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu yıl bereketli olacak
1: bereketli
0: inşallah.
1: Bereketli olsun. Evet, aynen öyle. Ve sevgili Mustafa'cığım seninle başlayalım arzu edersen.
0: Hay hay, sevinirim. Güzel bir türküyle başlamak istiyorum Özgürcüğüm. Ardından bir Torosların türküsü diyeyim. Bir Aşık Veysel türküsüyle başlayacağım. Ardından varın söyleyin Urfaniye yarını övmesin diyeceğim.
1: Haydi bakalım. Keyifle dinliyoruz.

0: Maşallah demek istiyorum.
1: Teşekkür
0: arkadaşıma
1: ederim.
0: Ve tabii ki Özgün'e, Melih'e ve Cemal'e, değil mi? Çok keyifliydi değil mi arkadaşlar? Evet. Çok keyifli çaldılar. Hakikaten öyleydi. Eminim radyoları başındaki dinleyenlerimiz de gayet de keyif almışlardır diye düşünüyorum. Sevgili Mustafa'cığım, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sıralamada şimdi ben varım. Bir Aydın türküsüyle başlamak istiyorum. Sevgili Cemil'in de memleketi aslında sıcağıyla ünlü. Eklemedir Koca Konak. Çok sevdiğimiz türkülerden bir tanesi. Hatta provalarda da şunu konuştuk. Dedik ki işte Aydın'ın hem sıcağı ünlüdür hem de inciri ünlüdür. Değil mi sevgili Cemil'ciğim? Hemen arkasından yine bir Burdur türküsü okumak istiyorum. Teke türküsü, Koca Çam'ın gürlemesi Dalilen, ama sevgili Fatih'e bakıyorum şu anda, bir açış herhalde yaparız değil mi sevgili Fatih'ciğim? Peki buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgür.
2: Teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Sen de fark ettiysen bir tekerleme gibiydi. Evet. Son okuduğum türkü. Nefes nefese kaldım. Nasıl yetiştirdim bilemiyorum gerçekten.
1: Çok güzel oldu bence. Ben de o zaman bir Ege'ye gitmek istiyorum.
2: İşte ben bunu bekliyordum biliyor musun?
1: Peşinden.
2: Evet haydi bakalım.
1: Hale Gür hocamızın o kadife sesinden dinlediğiniz
2: canım,
1: bir
2: Hale
1: kendi
2: Gür
1: derlediği
2: hocam. Selamlar
1: türküyü.
2: Sevgiler. Çok
1: çalıp
2: severim
1: okuyacağım.
2: Kendisini.
1: Kayaköy'ün alt yanında değirmeni.
2: Evet.
1: Diyeceğim. Ardından mübarek üç aylardayız.
2: Evet.
1: Muharrem ayı münasebetiyle bir deyiş okuyacağım.
2: Şahane.
1: Araya arayı benim bulduğum yer yer diyeceğim.
2: Haydi bakalım.
1: Özel bir yerine giriyor bu türküler. O kendini biliyor.

0: Gönül sevdiğinden nasıl ayrılır, değil mi? Mustafa'cığım, valla kime hitap ettiysen şahane. İki türkün de muhteşem değil.
1: Teşekkür ederim. İlk
0: okuduğum türkü Hale Gür hocamızın repertuarımıza kazandırdı. Hakikaten çok böyle kıvrak bir türkü.
1: Çok
0: okuması
1: keyifli,
0: okuması da zor, segah bir türküydü yanlış hatırlamıyorsam. Tekerleme gibidir aynı zamanda. Yani böyle okuması da zordur ve bağlaması da zordur. Ellerine sağlık, gönlüne sağlık. Canım arkadaşım.
1: Elim döndüğünce, dilim yettiğince.
0: Öyle, şahaneydi. Yine her zaman olduğu gibi. Ve şimdi bir Kafkaslara, Azerbaycan'a doğru gitmek istiyorum. Yine gönül telimizi, bam telimizi sızlatan

0: Çok da sevdiğimiz, günümüzde de çokça söylenen iki eser okumak istiyorum. Bir tanesi Dut Ağacı Boyunca, Dut Yemedim Doyunca, Yarı Helvette Gördüm, Danışmadım Doyunca, Yarı Helvette Gördüm demek. Aslında tenhada gördüm ama konuşamamış doyunca. Yani bir
1: İçine
0: kavuşamamak,
1: dert olmuş.
0: içine dert olmuş. Ya bütün türkülerde var aslında bu hikaye. Arkasından da yine film müziklerine çok konu olan, çokça duyduğumuz ve birçok ünlü sanatçının albümlerinde yer alan
1: Anadolu rock gruplarında da
0: Anadolu rock
1: zamanında
0: gruplarının zaman
1: dinlediğimiz.
0: zaman söylediği
1: Evet.
0: Dağlar Kızı Reyhan demek istiyorum.
1: Keyifle dinleyeceğiz
0: Haydi
1: Özgür.
0: bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgür.
2: Çok teşekkür ediyorum oldu. Canım benim. Çok sağ ol, çok teşekkürler.
1: Şimdi ben iki tane klasik eser yapacağım. Evet. İlkini halk müziğinde de kullanıyoruz ama diğeri Faruk Tınaz'ın sesinden dinlemeye alışık olduğumuz bir eser. İlki Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa diyeceğim. Ardından sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye.
2: Şahane, çok sevdiğim bir eser.

0: Şimdi bunu söyleyince o TRT'nin siyah beyaz dönemleri ve yılbaşı geceleri aklıma geldi. Sevgili Mustafa'cığım, bugün tonmeisterimiz sevgili Cihan, aslında bu eserleri çok uzak değil. Sevgili Vedat abimiz sebebiyle de, değil mi? Değil mi Cihan'cığım? Ne güzel eserler. Faruk Tınaz tabii kaybetti kendisini. Allah rahmet eylesin, ama şunu söylemek istiyorum. Bu dünyadan elbet hepimiz göçüp gideceğiz. Kimse bu dünyaya çakılı yaşamıyor. Zaten öyle değiliz. Ama bizim için, sanatlar için, sanatçılar için en kıymetli olan şey geride bıraktıkları eserleri.
1: Kesinlikle.
0: Faruk Tınaz deyince de o beyaz smokini,
1: Değil mi?
0: damat gibi,
1: Evet.
0: o temiz tıraşı, o
1: Naif Kadife gibi sesiyle.
0: güzel
1: Evet.
0: suratı, benim aklıma gelen o. Çok güzel şeylere götürdü beni. Biz şehirleşmiş türküler içerisinde aslında repertuarımızda klasik eserlere yer veriyoruz. Çok güzel bir şey yapmışsın.
1: Gönülden öyle geldi bugün, bilmiyorum. Aslında dün hazırladım repertuarı
0: Evet, yani zaman
1: sevgili
0: zaman böyle sanat
1: yapımcımıza.
0: müziğiyle ortak okuduğumuz türkülerimiz var, şarkılarımız var. Ben de ara ara böyle yine programın içerisinde okumaya gayret gösteriyorum, ama bu da onlardan bir tanesiydi. O zaman senden söz almak istiyorum. Bundan sonra yine bu tarz eserler olsun lütfen, olur mu Mustafa'cığım?
1: Hay hay başım üstüne tabii ki.
0: Canım benim, çok
1: Neden
0: yakışıyor
1: olmasın?
0: sesine.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Mustafa'cığım, biz artık böyle sonlara doğru da geliyoruz aslında, ama arzu edersen bir kapanış yapalım. Ne dersin?
1: Hay hay, süremiz iki eser var senin.
0: Evet.
1: Kapanışımızı yapalım. Eğer süremiz artarsa ben de arkasına bir eser bağlayayım.
0: Şahanesin. Evet. O zaman istersen seninle başlayalım.
1: Hay hay. Değerli dinleyicilerimiz, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
0: Ve ben Özgür Eren, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik efendim. Bugün orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bize eşlik ettiler.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam da sizinleydik. Başka bir Türkiye Ev akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın, türkü dolu günlerle kalın.

0: Son eserlerim genelde benim hareketli oluyor. Sevgili Mustafa'cığım, iki mahur eser seçtim ben de. Bir tanesi yine herkesin çok sevdiği, özellikle de çocukların çok sevdiği bir türkü. Şu dereler, şu düzler, bom bili bili bili bom. Arkasından da yine Hatay'a gideceğiz. Aman aman Bağdatlı diyeceğiz ama eğer süremiz eksik kalırsa senden de bir türkü rica
1: Hay hay.
0: ediyorum. Olur mu?
1: Tabii
0: Haydi
1: ki.
0: bakalım. Buyurun.

0: Benim Türküm.
1: Ben Ahmet Balcı, Mersin Silifke'den sizleri arıyorum. Sıradaki türküyü eşim Emine Balcı için ve tüm dinleyenler için armağan etmek istiyorum. İyi günler dilerim.